iki çeşmem, yanaklarım ıslanmış. Bu gidişle deli deli gönlüm, dert çektikçe uslu.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesine. Meğer gurbet dediğin mapuslukmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

Allah iblise, sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir diye sordu. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onuysa çamurdan yarattın dedi.

0: Allah, öyleyse cennetten aşağıya in. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık oradan. Çünkü sen aşağılıklardansın dedi.
1: Kâle envirni ilâ yevmi yub'asûn.
0: İblis, bana insanların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi.
1: Kâle inneke minel munzarîn.
0: Allah, sen mühlet verilenlerdensin dedi.

İblis, andolsun ki beni azdırmana karşılık ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerinde oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Sen de onların çoğunu şükredici bulamayacaksın dedi.

Allah buyurdu ki, hadi sen horlanmış ve kovulmuş olarak cennetten çık. Andolsun ki onlardan sana uyanlarla birlikte hepinizi cehenneme dolduracağım.

Allah Adem'e, ey Adem, sen ve eşin cennette kalın. Orada dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz dedi. Ve vesvese

0: Şeytan kendilerine örtülü bulunan avret yerlerinin açılması için onlara vesvese verdi ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olmayasınız veya cennette ebedi olarak kalmayasınız diye yasakladı dedi.
1: وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ
0: Bir de onlara ben size öğüt verenlerdenim diye yemin etti.

Böylece onları hileyle aldattı. Ağacın meyvesini tattıkları zaman avret yerleri kendilerine göründü. Onlar cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size bu ağaçtan yemeyi yasaklamamış mıydım ve size şeytan sizin için apaçık bir düşmandır dememiş miydim diye nida etti.

0: Onlar dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, biz mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz.
1: قَالَ

0: Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belirli bir zamana kadar yerleşme yeri ve geçim imkanı vardır.
1: قَالَ ف۪يهَا تَحْيَوْنَ وَف۪يهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ
0: Ve Allah buyurdu ki, orada yaşayıp orada öleceksiniz ve yine oradan diriltilip çıkarılacaksınız.

0: Ey Ademoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek elbise ve süslenecek ziynet eşyası indirdik. Takva elbisesine gelince bu daha hayırlıdır. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar.
1: Ya bani Adem la yeftinennekumuş şeytanu kemâ ehraca ebeveykum kemâ ehraca

Ey Adem oğulları, şeytan avret yerlerini kendilerine göstermek için ananızı, babanızı, elbiselerini soyup cennetten çıkardığı gibi sizi de şaşırtmasın. Çünkü şeytan ve kabilesi sizin kendilerini göremediğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz ki biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık.

0: Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize böyle emretti derler. Sen de ki, Allah kötülüğü emretmez. Siz Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ

De ki, benim Rabbim adaleti emretti. Her mescitte yüzlerinizi ona doğrultun. Dinde ona karşı samimi olun ve ona yalvarın. İlk defa sizi nasıl yarattıysa yine ona döneceksiniz.''

Allah insanlardan bir kısmını doğru yola iletti. Fakat bir kısmı da sapıklığı hak etti. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişler ve kendilerini doğru yolda sanmışlardı.

Ey Ademoğulları! Her mescide gidişinizde güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Kul men

0: Ey Muhammed, de ki: Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve güzel rızıkları kim haram kıldı? Ve de ki: Onlar dünya hayatında ve özellikle kıyamet günü iman edenlerindir. İşte biz ayetleri bilen bir kavim için böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz.
1: قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْاِثْمَ

0: De ki, Rabbim sadece açık ve gizli kötülükleri, günahı, haksız yere saldırmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.
1: Velik

0: فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
1: Ey Ademoğulları! İçinizden size ayetlerimi anlatacak peygamberler gelir de kim onlara isyan etmekten sakınır, durumunu düzeltirse onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Femen

0: Allah'a yalan yere iftira edenden ve onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? İşte onların kitapta yazılmış dünya nasipleri kendilerine ulaşır. Sonunda elçilerimiz canlarını almak üzere kendilerine gelince derler ki, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılar nerede? Onlar da bizi bırakıp kayboldular derler ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler.
1: Voilà.

Allah onlara sizden önce geçmiş olan cin ve insan ümmetleri arasında ateşe girin der. Her bir ümmet ateşe girdikçe tabi olduğu dindaşına lanet eder. Hepsi de birbiri ardından orada toplanınca sonrakiler öncekiler için "Ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver" derler. Allah da "Hepiniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz" der.

0: Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden bir üstünlüğünüz yoktur. Öyleyse siz de kazandıklarınıza karşılık azabı tadın.
1: İnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve istekberû anhâ lâ tufettehu lehum

Ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gök kapıları açılmaz. Deve iğnenin deliğine girinceye kadar onlar cennete giremezler. Biz günahkarları işte böyle cezalandırırız. Lehum

Onların altlarında cehennem ateşinden yataklar ve üstlerinde yine cehennem ateşinden örtüler vardır. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız.

İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennetliklerdir. Biz herkesi ancak gücünün yeteceği şeylerle mükellef tutarız. Onlar cennette ebedi olarak kalacaklardır.

Altlarından ırmaklar akarken kalplerinden kini çıkarıp atarız. Onlar bizi buraya eriştiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi biz doğru yolu bulamazdık. Andolsun ki Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara işte size cennet, buna yaptıklarınız karşılığında varis oldunuz diye nida edilir.

0: Cennetlikler cehennemliklere, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek olarak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek olarak buldunuz mu? Diye seslenirler. Onlar da evet derler. Ve hemen aralarından seslenen biri, Allah'ın laneti Allah yolundan alıkoyan, onu eğritmek isteyen ve ahireti inkar eden zalimlerin üzerine olsun diye seslenir.
1: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ

0: İki taraf arasında bir perde vardır. Araf üzerinde de her iki taraftakileri yüzlerinden tanıyan kişiler vardır. Bunlar cennetliklere size selam olsun diye seslenirler. Bunlar henüz cennete girememişlerdir ama gireceklerini ummaktadırlar.
1: وَإِذَا صُرِفْ

Araf'takiler yüzlerinden tanıdıkları bir takım kafir kişilere seslenerek, topluluğunuz ve büyüklük taslamanız size hiçbir fayda sağlamadı. Allah onları rahmetine kavuşturmayacak diye yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı derler? Sonra da cennetliklere, girin cennete, artık size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz denir.

Cehennemlikler cennetliklere, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın diye seslenirler. Onlar da Allah dinlerini oyun ve eğlenceye alan, dünya hayatına aldanan kafirlere ikisini de haram kılmıştır derler. İşte bugünlerine kavuşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unutacağız.

Andolsun ki biz onlara bilerek açıkladığımız bir kitap getirdik. O kitap iman eden bir kavim için bir rahmet ve hidayet kaynağıdır.

Onlar kitabın bildirdiği sonuçtan başka bir şey beklemiyorlar. Sonucun geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar derler ki, Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişlerdi. Şimdi bize şefaat edecek kimse var mıdır ki bize şefaat etsin? Yahut geriye çevrilsek de yaptığımız amellerden başka ameller işlesek. Doğrusu onlar kendilerini zarara sokmuşlardır. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolmuşlardır.

0: لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
1: Sizin Rabbiniz öyle bir Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arşa hükmetti. O gündüzü durmadan kendisini kovalayan geceyle bürüyüp örter. Güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yaratan O'dur. Bilin ki yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.
0: وَدَعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا
1: Kızları da emrine boyun eğmiş

Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Çünkü Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara çok yakındır.

0: Rüzgarı rahmetinin önünde bir müjdeci olarak gönderen odur. Nihayet o rüzgarlar yağmur yüklü bulutları yüklenince onu ölü bir memlekete gönderir, bununla oraya su indiririz. O su ile de her çeşit ürünü yetiştiririz. İşte biz ölüleri de böyle diriltip çıkarırız. Belki bundan ibret alırsınız.
1: وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ
0: Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle bol bol çıkar. Kötü olandansa sadece yararsız bitki çıkar. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle çeşitli şekillerde açıklıyoruz.

0: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O kavmine, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum dedi.
1: قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ
0: Kavminden ileri gelenler de gerçekten biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler.
1: قَالَ

0: Nuh kavmine şöyle demişti: ey kavmim, bende bir sapıklık yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.
1: Ubelligukum risalati rabbi ve ensahu lekum ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun.
0: Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah'tan gelen vahiy ile sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum.

0: وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
1: Allah'tan korkup rahmete kavuşabilmeniz için size Allah'ın azabıyla korkutmak üzere sizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız?
0: فَكَذَّبُوهُ فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَاَغْرَقَنَا الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَم۪ينَ
1: Kavmi Nuh'u yalanladı. Biz de onu ve onunla birlikte gemide olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdi.

Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Dedi.

0: Kavminden ileri gelen kafirler, biz seni bir beyinsizlik içerisinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan zannediyoruz dediler.
1: Olay.

0: Hud şöyle dedi: ey kavmim, bende bir beyinsizlik yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.
1: Ubelligukum risalati rabbi ve ene lekum nasihun emin.
0: Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm.

Sizi Allah'ın azabıyla korkutmak üzere içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine hakimler kıldı ve yaratılış bakımından sizi onlardan güçlü yaptı. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz.

Onlar dediler ki, sen bize yalnız Allah'a kulluk yapmamız ve babalarımızın taptığı şeyleri bırakmamız için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı getir.

Hud dedi ki, şüphesiz Rabbinizin gazap ve öfkesini hak ettiniz. Benimle Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği, isimlerini de sizin ve babalarınızın koyduğu putlar hakkında mı tartışıyorsunuz? O halde bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

0: Biz rahmetimizle Hud'u ve beraberindekileri kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanların ve iman etmeyenlerin kökünü kestik.
1: Ve ilâ Semûd ehâhum.

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. İşte şu Allah'ın devesi size bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde otlasın. Sakın ona bir kötülük etmeyin, yoksa sizi acı bir azap yakalar.

Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra sizi onların yerine hükümdarlar kıldı. Sizi yeryüzüne yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın, dedi.

Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler aralarında küçümsedikleri iman edenlere dediler ki, Salih'in gerçekten Rabbi tarafından peygamber olarak gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da şüphesiz ki biz onunla gönderilene inanıyoruz dediler.

0: Deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler ve dediler ki: "Ey Salih, eğer sen peygamberlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı getir." Bunun üzerine onları hemen bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında dizüstü dona kaldılar.
1: فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ.
0: Salih de onlardan yüz çevirdi ve "Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ etmiş ve size öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz." dedi.

0: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. O kavmine dedi ki, ey kavmim, sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz?
1: İnnekum leta'tunar.

Kavminin cevabı sadece Lut'u ve ona inananları memleketinizden çıkarın çünkü onlar çok temizlenen insanlarmış demek oldu.

Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Şuayb onlara dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyasını eksik vermeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inanıyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır.

İman edenleri tehdit edip Allah yolundan men ederek ve o yolu eğriltmeye çalışarak her yolun başında oturmayın. Azken Allah'ın sizi çoğalttığını düşünün. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

0: بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ
1: Madem ki içinizden bir grup benimle gönderilene inanıyor, bir grup da inanmıyor, öyleyse Allah aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
2: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyor. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi.
Eğer affeder, merhamet edersen, bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan, hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Zaman kaybetmeden ilk haberimize başlayalım. Gözler, kulaklar tabii ki Ankara'da olacak önümüzdeki günlerde. Ama dün de efendim İstanbul NATO Liderler Zirvesi öncesi kritik bir konuğu konuk etti, ağırladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'a geldi. Amerika ve İran arasında ateşkes sağlanmasında etkin rol oynayan iki lider Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi, görüştüler. İşte bu görüşmenin detayları geliyor ekrana.
1: İran ve Amerika arasında ateşkes sağlanmasına aracılık etti. Ateşkesin ardından Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i İstanbul'da ağırladı. Şerif, Vahdettin Köşkü'nde resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Şerif, iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel sorunları değerlendirdi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu. İki lider daha sonra kameraların karşısına geçti. Erdoğan, İran ve ABD arasında sağlanan ateşkes nedeniyle Şerif'i tebrik etti.
2: Tüm dünya derin bir nefes almıştır. Bu neticenin alınmasında büyük emeği geçen değerli kardeşim Başbakan Şerif'i ve Pakistanlı kardeşlerimizi bir daha tebrik ediyorum.
1: Erdoğan, İsrail'in ateşkesi bozmak için elinden geleni yaptığına dikkat çekti. Savaş bağımlısı İsrail'e izin vermemeliyiz dedi.
2: Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
1: Pakistan Başbakanı Şerif de barışa katkısı için Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti. Ziyarette Türkiye ve Pakistan arasında enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi kararı alındı.
0: Ve hiç kuşkusuz tüm dünyanın yakından takip edeceği NATO Liderler Zirvesi'nde artık geri sayım devam ederken zirvenin programı da artık netleşti efendim. Yarın Genel Sekreter Mark Rutte'nin Beştepe'de gerçekleştireceği basın toplantısıyla başlayacak NATO Zirvesi ve programda neredeyse hiç boşluk olmayacak. Zirve dolu dolu geçecek. 7 Temmuz Salı akşamı TUSAŞ'ın ev sahipliğinde savunma sanayi forumu yapılacak ve milli platformlarımız gökyüzünde tüm dünyaya yaptık oldu mesajı verecek.
1: Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı. Tüm dünyanın gözü başkentte olacak. Zirve öncesinde savunma sanayi forumu gerçekleştirilecek. Liderlerin katılacağı ana oturumsa 8 Temmuz'da yapılacak.
3: Zirve öncesinde de pek çok program gerçekleştirilecek. Programa göre NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, pazartesi günü saat 16.45'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenleyecek.
1: Zirvenin ilk günü olan 7 Temmuz'da NATO Kongresyum'da savunma sanayi forumu gerçekleştirilecek. Saat 12.45'te forumun açılış konuşmalarını Rutte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yapacak. Forum kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin de saat 14'te kısa bir konuşma yapması planlanıyor. NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu, NATO müttefik ve ortak ülkelerin üst düzey yetkililerini, sektör liderlerini, sanayiyi ve inovasyonu ileriye taşımaktan sorumlu toplulukları bir araya getirecek.
3: Aynı gün saat 17'de İstanbul İşbirliği kapsamında partner ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek. Yine Ay Yıldız Karargahı'nda ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları onuruna bir resepsiyon düzenleyecek. Böylelikle Ay Yıldız Karargahı'nda ilk kez uluslararası bir organizasyon gerçekleştirilmiş olacak.
1: 7 Temmuz Salı günü de oldukça yoğun geçecek. Beştepe'de saat 18.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon ve akşam yemeği düzenlenecek. Aynı saatlerde ise NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Konseyi çalışma yemeği, 20.15'te ise Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları düzeyinde çalışma yemeği gerçekleştirilecek.
3: Zirve yalnızca diplomatik temaslarla değil, Türkiye'nin organizasyon gücünü sergilediği devasa altyapı ve güvenlik önlemleriyle de ön plana çıkıyor. Bu zirvede 32 ittifak liderinin yanı sıra çok sayıda misafir hükümet lideri de burada olacak. Toplamda 100'e yakın bakan ve binlerce yabancı misafir Ankara'da ağırlanacak.
1: Önemli bir organizasyonda TUSAŞ'ta gerçekleştirilecek NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu 2026 Savunma Sanayi Başkanlığı ev sahipliğinde yapılacak. Türk savunma sanayinin kabiliyetleri uluslararası katılımcılara tanıtılacak. Anka 3, Kızıl Elma, Bayraktar Akıncı, Hürkuş, Hürjet ve Aksungur gibi milli hava platformları da gösteri uçuşları gerçekleştirecek.
3: Zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere pek çok kez ikili görüşme gerçekleştirecek. Ayrıca liderler arasında da çok sayıda temas ve görüşme yapılması bekleniyor.
1: Zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik devlet ve hükümet başkanları kameralar karşısına geçecek. Ardından Erdoğan ve Rutte liderleri karşılayacak, ayrı ayrı tebrik edecek. Törenin ardından da gelenek haline gelen ayrı fotoğrafı çekilecek. Saat 11.15'te düzenlenecek Kuzey Atlantik Konseyi'nin devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplantısından sonra 15'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte basın toplantısı gerçekleştirecek.
0: Bakalım tabii Türkiye'ye gelecek liderler yine böyle hayranlıkla geri dönecekler diye tahmin ediyoruz. Öyle gözüküyor, akıllarında yine bizim yerli milli ürünlerimiz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiç kuşkusuz o Türk misafirperverliği de kalacak diye düşünüyoruz efendim. Ama şimdi 40'tan fazla liderin yer alacağı NATO Liderler Zirvesi'ne dediğimiz gibi artık yarın başlıyor yavaş yavaş ve Ankara'da haliyle tedbirler de alınmaya devam ediliyor. Bir yanda trafik, bir yanda polis, özel harekat, bir yanda asayiş ekipleri başkentte, ne diyelim, kuş uçurtmuyorlar efendim.
1: Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri kapsamında hayata geçirilen Operasyon Turkuaz çevresindeki denetim ve uygulamalar aralıksız sürüyor. Ekipler bu sefer de Ankara'nın ana arterlerinden biri olan Sakıp Sabancı Bulvarı'ndaydı. Araçlar tek tek durduruldu, kimlikler kontrol edildi. Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru sloganı ile yürütülen çalışmalar kapsamında geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi.
3: NATO Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kala denetimler aralıksız devam ediyor. Bir yanda trafik ekipleri, bir yanda polis özel harekat, öte yanda ise Yunus ekipleri çalışmalarını olağanca hızıyla devam ettiriyor.
4: Güvende hissettiriyor. Ülkemiz için önemli şeyler bunlar. Ya bence olması gereken bir şey abi. Sonuçta yani ülke başkanları burada olacak.
5: Bizim gibi normal insanlar hiç fark etmez zaten. Biz her zaman açacağız.
1: Korkulacak bir şey yoksa.
5: Yok, hiçbir şey yok Allah'a şükür. Yani böyle tertemiz insan olmak kadar güzel şey yok.
3: Bu denetimleri sıradan bir trafik çevirmesi olarak düşünmemek lazım. Çünkü burada çok katmanlı işlemler uygulanıyor. Önce araç durduruluyor. İçerisindeki şoför ve varsa yolcular araçtan indiriliyor. Bir yanda aracın içi aranırken bir yandan da araçtakilerin GBT sorgulaması yapılıyor. Bu noktada katmanlı işlemler ard arda devam ediyor.
6: Şu anda NATO zirvesi olduğu için gayet normal olması gereken bir şey. Halkın da rahatsız olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dünya liderlerini ağırlayacağız.
1: Emniyet ve jandarma 56 bin kişilik ordusuyla sahada görev alacak. Denetimler Ankara'nın çeşitli noktalarında zirvenin olacağı 7-8 Temmuz gününe kadar devam edecek.
0: Bence bu durumdan az önce hanımefendi de söyledi. Ankaralı da efendim memnun. Onu söyleyelim, yollar yapıldı. Baldök yala hale geldi. Birçok zanlı yakalandı biliyorsunuz. Bir iki gün trafikte tabii ki sorun olacak. Yollar kapatılacak. Onu da söylemiş olalım. Yani o emekli dayılarımız böyle çok çaya kahveye çıkamayabilir parklara. Öyle gözüküyor. Çünkü Macron'un da böyle sabah 7 Temmuz'da bir koşusu olacak Fransa Cumhurbaşkanı. Şimdi devam edelim efendim. Bakın önemli bir gelişme, ABD ve İran geçtiğimiz günlerde arabulucu ülkelerden Katar'da teknik görüşmeler böyle yürütmüşlerdi. Ve müzakerelerin 11 Temmuz'da Pakistan'da devam edeceği iddia ediliyor. ABD-İran müzakerelerinin yeni yeri ve tarihi belli oldu. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya haber kanalı ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin bir sonraki turuna ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Haberde Pakistan'ın taraflar arasında kalıcı bir anlaşmaya varılmasına yönelik diplomatik temaslar kapsamında 11 Temmuz'da yeni bir görüşmeye ev sahipliği yapmasının beklendiği öne sürüldü. Görüşmelerde Tahran yönetimine yönelik ABD yaptırımları, İran'ın dondurulan varlıklarıyla ülkenin nükleer programı olmak üzere 3 temel başlık masaya yatırılacak. Kaynaklar İran'ı temsil edecek heyetin seviyesine henüz karar verilmediğini, bu kararın ise ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden eski İran dini lideri Ali Hamenei'nin cenaze töreninin tamamlanmasının ardından netleşeceği belirtildi. Söz konusu iddia Washington'la Tahran arasında aylardır Pakistan ve Katar gibi ara bulucu ülkeler üzerinden sürdürülen dolaylı diplomatik temasların devam ettiği bir dönemde geldi. Taraflar hem bölgede yükselen gerginliği kontrol altına almayı hem de İran'ın nükleer programına ilişkin bir mutabakata varılmasını hedefliyor. Tabii bu müzakereler Hamenei'nin cenaze töreni tamamen bittikten sonra gerçekleşecek gibi duruyor efendim. 11 Temmuz iddiası ön planda. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam bugün 5 Temmuz pazar, 9 Temmuz perşembe günü Hamenei uzun bir cenaze töreni. Farklı noktalarda farklı törenler oluyor. Dini törenler oluyor. Kortejler olacak. 9 Temmuz'da hani doğduğu kentte sonsuzluğa uğurlanacak Hamenei. Ondan sonra görüşmeler gerçekleşecek ki şimdi Hamenei demişken de Amerika ve İsrail'in ortak hava saldırısında öldürülmüştü biliyorsunuz Hamenei ve Tahran'da kendisi için cenaze töreni devam ediyor. Bilmiyorum canlı geçiyor mudur görüntüler, verebiliriz de ama şu var efendim, 6 gün sürecek bu törenler. ABD Başkanı Trump da cenaze töreni için müzakereleri durdurduğunu söylemişti. Az önceki haberin farklı bir boyutu. Bir bakalım cenaze töreninde neler olacak efendim? Ardından hızlanalım.
1: Cenaze töreni İmam Hümeyni Musalla Camisi'nin önünde başladı. On binlerce İranlı ellerinde bayraklarla cami önünde toplandı. Tören alanına yerleştirilen Hamenei'nin tabutunun görünmesiyle birlikte törene katılan halk hüzün dolu anlar yaşadı. ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Veda töreninin akşam 20'ye kadar devam etmesi bekleniyor. Tahran'daki törenler 2 gün boyunca devam edecek. Pazar günü İmam Hümeyni Musalla Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Pazartesi günü ise başkentte geniş katılımlı resmi cenaze korteji düzenlenecek ve ardından Hamenei'nin naaşı kuma uğurlanacak. Kum'da din adamlarının öncülüğünde cenaze töreni ve anma programları gerçekleştirilecek. Daha sonra naaş Irak'a nakledilecek. 8 Temmuz Çarşamba günü Hamenei için Necef ve Kerbela'da kutsal mekanlarda dini törenler düzenlenecek. Şii dünyasının önemli merkezlerinde gerçekleştirilecek ziyaretlerin ardından cenaze yeniden İran'a getirilecek. 6 günlük cenaze programı 9 Temmuz Perşembe günü Meşed'deki İmam Rıza Türbesi'nde yapılacak son törenle tamamlanacak. Hamenei burada kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Cuma günü Hamenei için devlet töreni düzenlenmişti. Taziyeye yaklaşık 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ve hükümetlerin özel temsilcileri katılım sağladı. ABD Başkanı Donald Trump ise cenaze töreni için müzakereleri durdurduğunu söyledi. Trump, İran'ı perişan ettik, anlaşmaya can atıyorlar, anlaşmayı çok istiyorlar. Biz iyi niyetimizle Ali Hamenei'nin cenaze töreni için bir hafta izin verdik açıklamasında bulundu.
0: Tabii bunlar yaşanırken İran'da bir yandan da katil İsrail ateşkese rağmen Filistin'e yönelik saldırılarını devam ettiriyor maalesef. Gazze'de 15 kişi daha hayatını kaybederken işgal altındaki Batı Şeria'da bir ev ateşe verildi, arazilere el konuldu.
1: Ateşkes yine kağıt üzerinde kaldı. Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürdü. Siyonistler Han Yunus'un doğusunu vurdu. 15 Filistinli hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da saldırılar devam etti. Ramallah'ta Filistinlilere ait bir ev ateşe verildi. Ebu Felah bölgesinde Filistinli çiftçilere ve yabancı aktivistlere saldırı düzenlendi. Arazilere el konuldu. Topraklarının gasp edilmesini protesto eden siviller eylem yaptı. İsrail polisi gerçek mermilerle ateş açtı. Çok sayıda kişi yaralandı. Filistinli bir ailenin yapımı devam eden evi de İsrailli yerleşimciler tarafından işgal edildi. Çatıya çıkan yerleşimciler böyle kameralara yansıdı.
7: Bu evi nişanlı olan oğluma verecektim ve zorla elimden alındı.
0: Sevgili izleyenler, şimdi NATO zirvesi öncesi liderler arasında telefon görüşmeleri de gerçekleşiyor. İşte onlardan biri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir görüşme gerçekleştirdi ve ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular da ele alındı. Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Kanada ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan görüşmede Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret, güvenlik, savunma sanayi, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri bir üst seviyeye yükseltmek için çalıştıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin müttefikler arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesine vesile olması temenni ettiğini de belirtti. Öte yandan Erdoğan görüşmede Kanada Başbakanı'nın 1 Temmuz Kanada gününü de tebrik etti efendim. Ben bunu bilmiyordum açıkçası. 1 Temmuz Kanada günüymüş efendim. 4 Temmuz ama ABD'de böyle kurtuluş günü olarak kutlanıyor. Onu biliyoruz tabii ki. Independent Day. Şu var, Kanada demişken şimdi Dünya Kupası'na bağlayacağım. Dün Kanada, yanlış hatırlamıyorsam, ev sahiplerinden biriydi Dünya Kupası'nın, biliyorsunuz. Kanada, Meksika, bir de hangi ülke var? ABD. Kanada elendi efendim. Fas, yani Afrika ülkesi, Müslüman ülke Fas, eledi Kanada'yı. Zaten favoriydi Fas. Onu da söylemiş olalım şimdi Kanada konusu açılmışken. Diğer maçta da Fransa Paraguay'ı yenmiş, sabah saatlerinde gördüm. O da belliydi zaten. Yani Fransa ile Fas eşleşti çeyrek finalde. Tabii yine orada favori Fransa efendim. Biz şimdi devam edelim liderler arasındaki görüşmelere. Mesela Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Amerikan Başkanı Donald Trump'la bir telefonda görüştü önce ama belki de şunun sözünü aldılar. Ya ikimiz de NATO zirvesi için Ankara'ya geliyoruz, özellikle Zelenski diyor. Yüz yüze görüşme konusunda da lütfen bana fırsat ver demiştir Zelenski, hiç kuşkusuz. Ama Trump da olur demiş. Öyle bir mutabakata varmışlar efendim. Detaylara bakalım. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump'la telefonda görüştüğünü belirtti. ABD'nin 250. bağımsızlık gününü kutladığını kaydeden Zelenski, telefonda çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik değerlendirmesinde bulundu. Ülkesine sağladığı destekten dolayı ABD'ye teşekkür ettiğini aktaran Zelenski, Amerika'nın bağımsızlığımızı savunmamızda bizi desteklemesini son derece önemsiyoruz dedi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri de ele aldıklarını belirten Zelenski, bu savaşı sona erdirmek için gerçek perspektif mevcut ve Amerika'nın kararlılığı belirleyici bir öneme sahip olur. Görüşmemize Ankara'daki NATO zirvesi sırasında yüz yüze devam etme konusunda da anlaştık ifadelerini kullandı. Tabii hatırlayacaksınız, yaklaşık 2 yıl oldu Beyaz Saray'da Zelenski Trump neredeyse dövüyordu. Ondan sonra Zelenski geri vites yaptı. Şimdi tabii ki Trump onun için vazgeçilmez bir lider. Şimdi devam edelim efendim. Ankara'daki NATO zirvesinin kritik başlıklarından biri de hiç kuşkusuz Rusya-Ukrayna arasındaki savaş olacak ve zirve öncesi Amerikan Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin de telefonda görüştü. Farkındaysanız sıklaştı bu telefon görüşmeleri. Bu haberin de detayına bakalım, ardından hızlanacağız. Gene ülkemize döneceğiz. İçteki olaylara bakacağız efendim. Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı ve görüşmenin başında Putin'in Trump ve Amerikan halkının bağımsızlık gününü kutladığını belirtti. Ushakov, her iki başkanın Rusya'nın Amerikan devletinin gelişimine yaptığı katkıyı hatırlattığını ve iki ülkeyi birbirine bağlayan ortak sayfalara saygı duymanın önemini vurguladıklarını kaydetti. Bu yıl her iki liderin dördüncü defa görüştüğünü ve görüşmenin iş odaklı ve çok yapıcı geçtiğini belirten Uşakov, ikili ve uluslararası gündemdeki güncel konuların açıkça müzakere edildiğini dile getirdi. Uşakov, liderlerin Trump'ın 7-8 Temmuz'da Türkiye'de yapılacak NATO zirvesine katılımı da dahil olmak üzere Ukrayna sorunu konusuna da değindiği dile getirildi. Amerikan Başkanı Trump çatışmalara hızlı bir şekilde son verilmesini ve krize barışçıl çözümler bulunmasını kolaylaştırmaya hazır olduğunu da yineledi diye konuşuldu. Şimdi ülkemizde neler oluyor efendim? Önce biraz siyaset diyelim. İkiye bölündü biliyorsunuz CHP ve kaos da bitmiyor CHP'de. Karşılıklı hamlelerin sürdüğü partide istifalar da böyle peş peşe geliyor. Son olarak İyi Parti'den CHP'ye geçen Ankara Milletvekili Adnan Beker de istifa etti. Beker özellikle Kılıçdaroğlu yönetimini hukuksuzlukla suçladı.
8: Böyle karpuz gibi bölecek ya, bu başındaki sapını bile alamadılar.
9: Bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
1: CHP'deki iki başlılık istifaları beraberinde getirdi. Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP'den istifa etti. İYİ Parti'den meclise giren Adnan Beker Mart 2025'te Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beker'i ihraç listesine aldığı öne sürülmüştü. Beker istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Kılıçdaroğlu yönetimini suçladı. CHP'de kişisel hesaplar ve hukuksuzluk hakim dedi. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatindeyim ifadesini kullandı. Beker yoluna bağımsız Ankara milletvekili olarak devam edeceğini de belirtti.
0: Sırada yine böyle göğsümüzü kabartan bir haber var. Mavi Vatan Tayfun Blok 3 ile artık daha güvende efendim. Mavi Vatan derken denizlerimizden bahsediyoruz tabii ki. Roketsan tarafından milli imkanlarla üretilen Tayfun Blok 3 atış testini başarıyla geçti ve su üstündeki hareketli hedefleri imha etti efendim. Gelin o görüntüleri izleyelim. Teste güzel görüntüler çıktı ortaya çünkü. Onlar da paylaşıldı. Nasıl patlatmış Blok 3 o hedefi?
10: Böyle ateşlendi, böyle imha etti. Roketsan tarafından milli imkanlarla üretilen Typhoon füzesinin son versiyonu olan Blok 3'ün atış testi gerçekleştirildi. Su üstündeki hareketli hedef tam isabetle vuruldu. Düşman unsuru olarak belirlenen insansız deniz aracına hipersonik hızlara ulaşan füzeyle angajman uygulandı. Testte canlı harp başlığı kullanıldı ve Typhoon Blok 3 hedef arayıcı başlığıyla kilitlendiği deniz aracını imha etti. Typhoon füzesi, Roketsan tarafından üretilen derinlikteki hedeflerde etki yaratacak, güvenilirlik seviyesi yüksek bir füze sistemi olarak tanımlanıyor. Hipersonik seviyelere ulaşan seyir hızı sayesinde hava savunma sistemi tehditlerden etkilenmiyor. Yüksek vuruş hassasiyetiyle de istenmeyen hasar durumlarının önüne geçilmesi sağlanıyor.
0: Şimdi dün İstanbul'da şöyle oh yaz yağmuru yağdı, ferahladık efendim. Ama aniden bastıran sağanak nedeniyle rögarlar da taştı, yollar da göle döndü biliyorsunuz. Yani İstanbul denince ilk akla altyapı sorunları hep geliyor. Ve alt geçitler de suyla doldu, araçlar da ilerleyemedi. Yani o bereket, yağmurun keyfini inanın İstanbul'u çok yaşayamadı. Rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaçlar da devrildi. Sele dönen suların ortasında kalan İstanbullular zaman zaman bakın nasıl zor anlar yaşadı.
11: Arkadaşlar bakın buraya, bakın buraya. Oha!
12: Beşiktaş pazarının hali. İşte böyle görün.
13: Sanayi Mahallesi, Mesela altında.
1: Meteoroloji uyardı, beklenen o yağmur geldi. İstanbul aniden bastıran sağanağa teslim oldu. Şiddetli yağış kentin birçok noktasında etkisini gösterdi. Burası Beşiktaş. Çırağan Caddesi yağmur nedeniyle göle döndü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
13: Sanayi Mahallesi.
1: Yağış beraberinde seli getirdi. Cadde üzerinde akarsuyun şiddeti nedeniyle bir kadın zor anlar yaşadı. Sürüklenme tehlikesi atlatan kadın, çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla güvenli bölgeye alındı.
14: Babam arabasına doldu artık.
12: Beşiktaş pazarının hali. İşte böyle görün.
1: Yağmur nedeniyle Beşiktaş pazarı sular altında kaldı. Pazarcılar ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
12: Sözüm ana belediye yaptım diye hizmet ettiniz yazın.
1: Sağanak yağış özellikle Avrupa yakasında etkili oldu. Rögarlar taştı, alt geçitler suyla kaplandı. Bu görüntüler Taksim'den. Bazı vatandaşlar ve turistler şemsiyeleriyle yağmurdan korunurken kimisi koşarak kaçmaya çalıştı. Kağıthane'de cadde ve sokaklar suyla doldu. Bazı araçlar su içerisinde kalırken ev ve iş yerlerini sel bastı.
15: Dükkanı su basmakta. İçerinin son hali de bu. Görüyorsunuz.
1: Şişli'de yağmur ve rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaçlar park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Vatandaşlar araçlarını kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Sağanak en çok trafikteki motosiklet sürücülerini etkiledi. Bazı motorlar devrildi. Yağmur sadece İstanbul'da değil Marmara bölgesinin tamamında etkili oldu. Kocaeli'nde yollar göle döndü. Yağmur suları şelale gibi aktı. Su altında yollarda kalan araçlar mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine çıkarak yardım bekledi. Mahsur kalanları ekip kurtardı.
16: Darıca Gebze arasında köprü, ambulans şu an kurtarmaya gidiyor.
1: Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Küçükıdır köyünde de bir ahıra yıldırım düştü. Ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan telef oldu. Ahırda bulunan diğer hayvanlarını kurtarmaya çalışan Günay Karakaş yaralandı. Karakaş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
0: Devam edelim. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Haber Kameramanlar Derneği işbirliği kapsamında Alev Hattı Eğitim Programı İstanbul Sarıyer'de yapıldı efendim ve programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve gazeteciler katılım sağlamış. Daha başka neler konuşulmuş? İzliyoruz.
1: Ateş savaşçıları gazetecilerle bir araya geldi. Yangın bölgelerindeki ortak çalışma koşulları masaya yatırıldı. Sahada yaşanan sorunlar istişare edildi.
17: 28 bin personelimiz var. Bizatihi orman yangınlarıyla mücadele eden. 140 bini aşkın gönüllümüz var. Tamamen belli şartlar çerçevesinde eğitim alan arkadaşlarımız bunlar.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Haber Kameramanları Derneği Maslak Orman Genel Müdürlüğü'nde bir araya geldi. Gazeteciler ve orman işçilerinin ortak çalışma alanları hakkında bilgilendirme yapıldı. Bunun yanı sıra sahada yaşanan sorunlar ve koordinasyon süreçlerine değinildi.
17: Çok kontrolsüz bir şekilde vatandaşlarımızın önüne bilgi, yorum, görüntü düşürebilecek bir de sosyal medya alanımız var. Yani sizin saatler boyunca o doğru habere ulaşmak için gayretiniz maalesef bir sorumsuz kişinin konuyla ilgisi olmayan, hatta ülkemizde bile gerçekleşmeyen, konunun hiçbir şekilde bir tarafını bile ifade etmeyecek görüntüleri servis etmesi hem bilgi kirliliğine, hem bizlerin mücadelesine, hem de sizlerin emeğine maalesef ki maalesef çok ciddi bir şekilde darbe vuruyor.
18: Orman yangınları da iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği Günümüzde insanlık için, bunun içerisinde ülkemiz için de önemli bir tehdit unsuru haline geliyor.
19: İnsanlar evlerini bırakıp, içerideki bütün malını mülkünü bırakıp kaçarken ormancılar ve kameramanlar o felaket yerine girmeye çalışıyorlar. Normalde akıl alacak bir şey değil. Bizleri ve orman işçileri aslında kimse tanımıyor çünkü biz kameranın önünde değiliz.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı komuta merkezinde incelemelerde bulundu. Anlık orman yangınları simülasyonunu kullanarak bilgi aldı.
20: Şu anda bu insansız hava aracı bu bölgeyi tarıyor. Biliyorsunuz Çanakkale hem çok şiddetli rüzgarların olması hem de hali hazırda hasatın devam etmesi sebebiyle bizim riskli gördüğümüz bölgelerden bir tanesi.
1: Programda Bakan Yumaklı kamerayı eline alarak gazetecileri görüntüledi. O anlar renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Devam ediyoruz efendim. Tabii ki orman yangınlarının da şunu hatırlatmakta fayda var. %90'ından belki fazlası insan kaynaklı. Tabii birçok orman yangını mesela insanların bilinçsizliği yüzünden çıkıyor ama bazen de sabotaj yapanlar var. Onlar da ayrı tabii ki, vatan haini onlar. Onlara çok çok daha büyük cezalar verilmesi gerekiyor ama kazayla bile ormanı yakıyorsan çok büyük para cezaları var, onu söyleyeyim. Şimdi sevgili izleyenler, yazılı basına bakacağız bu saat diliminde. Saatler 7.30 biraz geçti. Hürriyet, Milliyet, Sabah, bakayım Akşam, bir de Yeni Şafak gazetesini almışım yanıma. Affedersiniz. Bu 5 gazeteyi elimden geldiğince hızlı hızlı okuyacağım, zamanımız yettiğince. O zaman ne yapalım? Dijital ekrandan hemen şöyle Hürriyet'i büyüteyim. Hürriyet'teki manşetlere bakalım. Farklı farklı haberler, kareler var. Ama ben genellikle böyle hemen üste bakarım. Üstteki haberleri okumayı seviyorum. Sür manşet diyoruz ona. Biri evlenmiş efendim, hayırlı uğurlu olsun, ona bakalım. 1000 kişilik düğünle evlenmiş, kim evlenmiş hemen ekranlara getirelim. Ünlü şarkıcı Taylor Swift, Travis Kelce'le evlendiği görkemli düğünü ne dünya yıldızları koşmuş efendim. Komedyen adam Sandler'ın yönettiği ve 1000'e aşkın davetlinin yer aldığı törenin konukları arasında önemli insanlar varmış efendim. Gigi Hadid, Tom Brady, Steven Spielberg gibi isimler. New York'taki Madison Square Garden'daki düğünün ardından özel temalı bir parti de düzenlenmiş. Gelin ve damat düğünde moda devi, tabii reklama girmesin şimdi söylemeyelim, o kişinin tasarımlarını tercih etmiş. Kendi adı da var onunla ilgili. Zaten takip eden bilir. Ben bizim hani Türklerden biri evlendi zannettim, uzaktan tanıyamadım. Devam edelim, geçelim. Türk demişken teşekkürler çocuklar diyoruz ve geleceğin 12 dev adamı dün yarı finalde yanlış hatırlamıyorsam evet Sırbistan'a 76-71 mağlup oldu basketbolda. FIBA 17 yaş altı dünya kupası, yani dünya şampiyonluğu neredeyse maçına çıktık, yarı finale kadar yükseldi milli takım. Bizim İstanbul'da ev sahipliğinde yapılan bir şampiyona, basketbol gelişim merkezinde oynanıyor maçlar. Ve genç milliler son çeyreğin ilk dakikalarında tempoyu arttırsa da Sırbistan maçın sonlarında gösterdiği hücum performansıyla final biletini alan taraf oldu. Bu arada finalde ABD ile karşılaşılıyor maçlar.

Gümbür gümbür geliyor gençlerimiz. Daha 16-15 yaşındaki gençlerimiz abilerine adeta hani imrendiriyor, taş çıkarıyor derler ya. Hatta İbrahim Kutluay, eski Fenerbahçeli, milli takımın efsane basketbolcusu. Onun oğlu var efendim, milli takımda oynuyor. Her maçta 30 sayının üzerinde atıyor. Allah nazardan saklasın. Ömer Kutluay ve beraberindeki arkadaşları Türk basketbolunun geleceği olacaklar ve ileride çok büyük başarılara imza atacaklar milli takım olarak. Onu tahmin edebiliyoruz zaten. Şimdi devam edelim. Dev zirve, dev kadro. Kimler kimler yok ki NATO zirvesine? 30'dan fazla lider geliyor ama onların ilk başını kimler çekiyor efendim? Zaten Amerikan Başkanı Donald Trump 7 Temmuz'da sabah saatlerinde gelecek Ankara'ya. Onun dışında Almanya Başbakanı Merz, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni. Bakalım Erdoğan'la merak ediyoruz yani. Kırmızı halıda yürüyecekler. Erdoğan tabii ev sahibi olarak tüm liderleri ayakta karşılayacak. Oradaki liderlerle ikili ilişkileri, böyle vücut dilleri de çok önemli. Onları da takip edeceğiz. Meloni'nin biliyorsunuz yani ayrı bir hayranlığı var Cumhurbaşkanımıza. Onu merak ettim. Ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez gönülleri fethetmişti. İsrail karşıtlığı açıklamalarıyla da onu da merak ediyorum. İkili ilişkiler nasıl olacak? Bu arada İngiltere Başbakanı Starmer da gelecek hiç kuşkusuz. Zaten yarın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte açılış konuşmasını da yapacak NATO zirvesinin. Şimdi bakalım başka hangi haberler var? Bir tane magazin haberini verelim. Neden 7. kez evlendim diye bir haber var. Tanıdık tenör, biliyorsunuzdur efendim. 7. kez evlenen tenör Hakan Aysev şöyle diyor: İlişkilerimi namusumla en ciddi haliyle yaşıyorum. Evlenmeden ilişki yaşayanlar namussuz mu? Değil. Ben böyle doğru olacağını düşünüyorum diyor. 7. kez evlenmiş. Bir tiyatro oyunu vardı çok eski. Neydi Göksel o? 7 kocalı Hürmüz mü? Bu 7 kadınlı tenör. Şimdi devam edelim efendim milliyetle. 30 milyarlık tanıtım Ankara NATO zirvesine hazır. Detaylara bakalım. Ve İstanbul'da Venedik manzarası. Tabii latife yapılmış. Az önce de ekranlara getirdik haberi. İstanbul sağanak biraz böyle yağdı. Sele teslim oldu. Yapılan uyarıların ardından dün sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'da hayat adeta felç oldu. Bölge bölge başlayan sağanak yağışta birçok ilçede caddeler, sokaklar, köprü altları adeta göle döndü efendim. Bazı noktalarda deniz ve kara birleşti. Üsküdar'da özellikle. Beşiktaş'ta sel sularına kapılan kadın son anda kurtarıldı ve kentteki bazı noktalara yaklaşık 45 dakika içinde ortalama 40 ila 57 kilogram yağış düştü. Ben de dün iş bitti. Kuzenim Elif'le buluşacaktım. Uzun süredir görüşemiyorduk kendisiyle. Böyle bir şeyler oturalım yiyelim dedik. Galata'da sözleştik. İşten çıktıktan sonra üstünde ince bir gömlek vardı. Böyle bez ayakkabılarım vardı ama Şişhane'den böyle Galata'ya buluşma noktasına yüreğine kadar çok şiddetli bir yağmur yedim efendim maalesef. Sırılsıklam olduk o yağmura, yani ben de yakalandım. Hem böyle ayaktan üşüttük hem kafadan üşüttük yani gerçek anlamda. Hal böyle olunca da bugün biraz böyle klimaları kıstırdım. Tatlı da böyle bir titreme var. Midem de biraz sanki üşüttüm, ağrıyor. Bakalım inşallah yayını bitireceğiz kazasız belasız. Ama arada hemen nane limonu iyi gelir değil mi Göksel? Yaptırayım şöyle sıcacık. 8 dilimine daha böyle zinde karşınıza çıkmak istiyorum. Sabah gazetesiyle devam edelim. Barış için çalışacağız diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ki Pakistan Başbakanı Şerif geldi İstanbul'da. Dün yine iki lider önemli görüşmeler yaptı. Kısa kısa satır başlarına bakalım o dünkü görüşmenin. İslamabad mütabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. Ancak İsrail'in mütabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Savaş bağımlısı İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor diyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve biz hangi inanca mensup olursak olalım tüm bölge insanlarının huzur ve güvenliğini istiyoruz. Bölgemizde barış, istikrar ve refah için Pakistan ve tüm kardeş ülkelerle çalışmayı sürdüreceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından

0: güç almayan hiçbir çözüm de kalıcı olamaz diyor. Bu arada Dünya Kupası'ndan bir iki haber verelim. Messi rekorları alt üst ediyor. Messi her maç bu sene herhalde gol attı yanlış hatırlamıyorsam. Geçen de tabii ki Dünya Kupası'nın bu seneki flaş takımı şöyle ileride efendim yıllar sonra tarih Yeşilburun Adaları'nı yazacak. 2026 Dünya Kupası dendiğinde tabii ki şampiyon hatırlanacak ama o senenin flaş takımı kimdi denildiğinde hiç kuşkusuz herkes Yeşilburun Adaları diyecek. Çünkü haritada yerini bile bulamadığımız o Cape Verde diye geçiyor İngilizcesi Yeşilburun Adaları. 500-550 bin nüfuslu bir yer. Esenyurt'tan daha ufak yanlış hatırlamıyorsam. Ve şu var. Grupta hiç yenilmediler. Avrupa şampiyonu İspanya'dan gol yemediler. Puan aldılar. Bir üst turda da neredeyse son şampiyon Arjantin'e eliyorlardı efendim. 3-2 yenildiler. Son golü de kendi kalesine attı galiba. 1-1 uzatmalara gitti maç. Uzatmalarda 2-2 oldu. Trabzonspor'un yeni oyuncusu transferi Yeşilburun Adaları'ndan iyi bir oyuncu. Arjantin'e jeneriklik bir gol attı yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım. Fas da Kanada'yı, ev sahibi Kanada'yı evine gönderdi demeyeceğiz. Zaten Kanada'daydı maç. Kanada elendi yani onu söyleyelim. Kupanın ev sahiplerinden Kanada'yı 3-0 yenen Fas çeyrek finale yükseldi. Rakibi de Fransa oldu. Paraguay'ı elemişti. Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen Mısır'ın teknik direktörü Hossam Hassan sahada Filistin bayrağı açarak zaferi Filistin halkına armağan ettiğini açıklayıp dünyaya güçlü bir mesaj vermiş. Valla ben de ayakta alkışlıyorum efendim. Şimdi devam edelim diğer haberimize yani gazetemize geçelim. Akşam gazetesine bakıyoruz. Süper hücre İstanbul'u vurdu. Son yıllarda özellikle hava tahmin uzmanlarının da hep dile getirdiği bir hava olayı. İstanbul'da böyle gökyüzünde ufak ufak adacıklar oluşuyor. Bulut adacıkları diyelim, su adacıkları. Birden hava değiştiğinde oradan yağmur şarlıyor tabiri caizse. Hani bardaktan boşalırcasına demeyelim de yani dünkü yağmur sanki kovadan boşalırcasınaydı. Kısa sürede dediğimiz gibi 45 dakikada bazı yerlere 60 kilo yağış düşmüş efendim. Hal böyle olunca da Temmuz yağmuru İstanbul gibi Tekirdağ ve Kocaeli'de de etkili olmuş. Sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felç etti haberi var. Süper hücre yağışına hazırlıksız yakalandı İstanbullu. Altyapı yetersizliğiyle de yollar maalesef göle döndü. Araçlar sürüklendi, iş yerlerini ve evleri de sular bastı efendim. Şimdi bakın, kinayeli bir başlık atmış Akşam Gazetesi. Özgür Özel birkaç ay önce demişti ki, özellikle yerli milli füzelerimiz böyle Karadeniz'de, Akdeniz'de belli testler yapıyor biliyorsunuz. Bombalarımızı ya da füzelerimizi deniyoruz. Ama ne diyordu Özgür Özel? Ya onları deniyorsunuz ama işte balıklar strese giriyor, korkuyor, ürküyor diyordu. Roketsan Karadeniz'de alçak irtifa hava savunma sistemi Sungur ve Tayfun Blok 3 füzesini başarıyla test etmiş. Balıklar strese girdi diye başlık atılmış Akşam Gazetesi'nde. Çelik Kubbe'nin önemli unsurlarından olan 8,5 kilometre menzilli hava savunma sistemi Sungur omuzdan yapılan atışla uçan hedefi vurmuş. Tayfun Blok 3'te ilk kez yüzen hareketli bir gemiyi süpersonik hızda etkisiz hale getirdi ki zaten biz bunu az önce yine haberimizde verdik. İzlemişsinizdir eğer yayını başından beri takip ediyorsanız değerli izleyicilerimiz. Bu arada hem Kanal 7 hem de Ülke TV ekranlarında şu an canlı yayındayız. Fakat birazdan Kanal 7 izleyicilerine veda edeceğiz. Saat 8 diliminde Ülke TV ekranlarından Ülke'de hafta sonu programına devam edeceğiz. O yüzden bizi izlemeye devam etmek istiyorsa sevgili Kanal 7 izleyenleri lütfen saat başında Ülke TV'yi açınız efendim. Ve TCG Oruç Reis ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenecek törene katılmak için New York limanına demir atmış Bahriyeliler Hudson Nehri'nde bugün düzenlenecek geçit törenine katılacak ve bu Oruç Reis'e efendim ben bindim 5 gün kaldım ama Bahriyeli olarak yapmadım tabi askerliğimi, denizci değildim, ben Bilecik'te jandarmaydım ama niye bindim biliyor musunuz Oruç Reis fırkateynine yıllar önce? O zaman muhabirdim, kameraman arkadaşım Hakan Avcı'yla çok güzel böyle mavi vatan tatbikatı yapılıyordu. Gölcük'ten binmiştik, Çanakkale'ye gitmiştik Oruç Reis gemisiyle. Şimdi onu görünce o gemide yaşadığım anılarım aklıma geldi. 5 gün orada dile kolay, inanılmaz tatbikata yerinde şahitlik etmiştik efendim. Çok keyifliydi. Evet, toparlayalım. 30 saniye diyor yönetmenim İlker. Yeni Şafak'tan bir iki başlık okuyayım. Bir sonraki dilimde yine Yeni Şafak'ta devam ederiz. Savaş bağımlısı İsrail'e fırsat verilmemeli diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aday sürücüye drift ve alkolde ehliyet iptali. Bu da önemli. Ve Lopez Cabral sabırsızlanıyor. Trabzonspor'un az önce dediğim yeşil burunlu yeni forveti, yeni golcüsü Arjantin'e de harika gol attı. Kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Yeni Şafak gazetesinde kalmıştık. Saatler 8.30 gösterdiğinde manşetlere geleceğiz ama şimdi ülkede hafta sonunun bu dilimine nokta koyuyoruz.
1: Burası Radyo 7.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta

0: Reklam.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
2: Zeytinyağlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-5 Temmuz tarihlerinde 1 litre zeytinyağlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven,
0: Otokoç ikinci el. Reklam.

Efendim sevgiler, saygılar, hürmetler, şükür kavuştuk. Radyo 7'mizde Aşkın, yayın hali Ebru Lide Aşkın, sesi bendeniz Venhal Sarıoğlu. Yine aşkla sesleneceğiz. Aşkla dinleyeceğimiz güzel şarkıları birbiri ardına Radyo 7'mizden duyacaksınız. Bu frekansta kalmaya lütfen devam edin. Hatta bu frekansta olduğunuz için öncelikle teşekkür ediyorum. Bu programa da eşlik etmemize izin verdiğiniz için özellikle teşekkür ederiz ve hoş geldiniz aşk ola.

0: seni.
1: Kimi sevmesine rağmen gidiyor.
0: Sen
1: kimi mecburen seviyor ya da seviyor gibi görünüyor. Değişik değişik haller, değil mi sevgili Can Bağlarım? Olur da denk gelirsen alınma üstüne diyor şair. Ben sevdasından vazgeçenle düşman bile olmam, düşman bile olmam aşk olan.

İyi olan hiçbir şeye layık görmeyişini, benden gitmeyip senden gitmeme izin vermeyişinden anlamıştım. Aşk olan.

Ta uzak yollardan koşup gidecek, gelecek ya da birilerinin olması hayatınızda bence çok özel bir durum. Yani büyük bir lütuf, büyük bir servet bence. Eğer öyle bir durumunuz varsa şanslı olduğunuzu fark edin sevgili canlar. Efendim şimdi ta uzak yollardan geliyorsa, yani gelebilecek birileri varsa, o zaman %80, %90 sizin ne yapıyor olacağınızı da tahmin eder. Ama buna rağmen de sizi arar, sorar, bir şeye ihtiyacınız olup olmadığını veya onun ihtiyacının olup olmadığını muhakkak teyit eder, öyle değil mi? Aşk olur.

0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yılın ilk yarısında 13 bin balon uçuşunda 308 bin yolcunun seyahat ettiğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlerin desteklenmesi projesine bugüne kadar 285 binden fazla başvuru alındığını ve 160 binden fazla gence kredi ödemesi yapıldığını bildirdi. İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirleri oranı bu yıl %30'dan %50'ye çıkarıldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
0: Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun 6-8. Kilometreleri, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 19-20. Kilometreleri, Amasya-Turhal Yolu'nun 61-62. Kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Reklam.
5: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: Dünya dursun, biz buradayız.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest
1: oldu. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam.

0: Gülü susuz seni aşksız bırakmam naif şarkılarımızdan biridir.
1: Görür görmez yeşerdi tüm.
0: Senin için değer dediğiniz her kim varsa onun için armağan olsun Koray Avcı'nın bu güzel yorumu Radyo 7'den ve Aşkın Yayın Hale Ebruli'den.

0: yaşarsan yaşa. Ama temiz yaşa. Arkanda tövbe bekleyen günahlar, senden helallik isteyen ahlar ve boynu bükük insanlar bırakma. İnsanların iyi bilirdik dediği doğru insanlardan ol. Şu günümüzde çok azmediyorlar ama sen doğruluktan ayrılma. 3 günlük dünya için şerefini, namusunu, haysiyetini, edebini, değil mi? Hayatını yıkma. Dilin temiz, elin temiz ve yüreğinde temiz olsun. Sen Allah'tan gelene razı ol ki Allah da senden razı olsun. Aşk ol.
1: Burası Radyo 7. Hayata

Olur da görüşemezsek, ölür de söyleyemezsek. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok, çok sevdim. Çok. Beni unut, bunu unutma. Unutma. Aşkım.

hiç ölmeyecek gibi yaşayanlar var değil mi? Biz de hayret ederiz. Hayret güne hayret. Sahip olduklarını sandıkları şeylere hiç kaybetmeyecek gibi sarılmalarına hayret. 3 günlük dünyayı hem kendilerine hem de sevdiklerine zehir edenlere hayret. O kadar çok ki hayret edilecek şey. Oysa ki aldığımız nefes bile, taşıdığımız beden, neyimiz var, neyimiz yok, hepsi ama hepsi emanet. Emanet bize. Aşk olan.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yılın ilk yarısında 13 bin balon uçuşunda 308 bin yolcunun seyahat ettiğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlerin desteklenmesi projesine bugüne kadar 285 binden fazla başvuru alındığını ve 160 binden fazla gence kredi ödemesi yapıldığını bildirdi. İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirleri oranı bu yıl %30'dan %50'ye çıkarıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

kalbim. Cancağızım, sevgili Canbağım, eşyalara fiyat. Evet, onlara fiyat biçilir. İnsanlar değerlidir, kıymetlidir. Onlara da değer biçilir. Fiyatı olmayan eşyaya çöp, değeri olmayan insana peki ne denir? Benden uzak ol, kapıyı sıkı ört denir bence aşk olarak.

0: Yalnız seni düşünür,
1: yalnız seni yaşarım.
0: Yalnız seni yaşarım.
1: Seni
0: sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Evet, insanoğlunun en büyük korkularından biridir kaybetmek, değil mi? Efendim, bu güzel şarkıyı dinledik Suat Sayın'ın o güzel yorumuyla. Ve şimdi ise hemen ne yapacağız? Mesajlarımıza şöyle bir bakmaya başlayacağız sevgili can bağları. İlk mesajıma bakıyorum. Tır şoförü bayanım demiş. Aa, maşallah. Çok zor değil midir? Hani hakikaten zor bir meslek. Ama demek ki hanımefendiye selam.

Olsun. Yollarımda demiş bana eşlik eden tek radyo Radyo 7 demiş. Defne Kaptan. Geleceğin kaptanı oğlum Yıldırım'a armağan ediyorum demiş. Hey maşallah. Allah bağışlasın. Kazasız, belasız, cezasız inşallah. Defne Kaptanım. Radyo 7'nin sesini biraz daha açalım o zaman. Şu güzel şarkıyı armağan edeyim size.

Venar abla, ben Buse demiş. Özellikle Müslüm Gürses'ten bir eser lütfen, lütfen, lütfen, ne olur, ne olur, ne olur. Peki, hemen gönderiyorum. Acil demek ki. İyi yayınlar, Eskişehir'den selamlar. Ben Gürsan demiş. Canım kızım Elam'a armağan ediyorum demiş. Peki, hemen gönderiyorum. Seni yazdım ve Müslüm Gürses. O yoğun lütfen lütfen lütfenlere karşı en güzel şarkılarından birini seçtim.

mesajlarla devam ediyorum sevgili Can Bağları. Müslüm Gürses'in o enfes şarkısını dinledik, seni yazdım ve şimdi ise Güllü. Yiğit kardeşim istemiş Güllü'den bir eser. Özellikle demiş, hemen gönderiyorum. Merhaba, kolay gelsin, ben Gaziantep'ten Mehmet Ali Şentürk. Adres Antep Market'ten yazıyorum demiş. Peki, selam olsun. Tüm eserleri tüm hak eden kullara diliyorum, armağan ediyorum demiş. Rastgele demiş, rastgele efendim, sağ ol.

0: Arkası.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.

0: Vakıf.com.tr'de vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam.

benim kanda olsa ve Orhan Gencebay en özel şarkılarından biridir. Keyifle dinledik ve şimdi yine mesajlarınıza şöyle bir dönüyorum gördüğüm kadarıyla. Evet, hemen gönderelim. Lokman Güney kardeşim şu an size trafikte dinliyorum demiş. Eserleriniz o kadar güzel ki demiş. Bir de buna Ferdi Tayfur eklerseniz eski eserlerinden yayınlarsanız çok çok sevinirim, iyi yayınlar demiş.

Yüreğimde açan gülü soldurmam, soldurtmayın da kimselere. Şimdi bir derya vedavacı şarkısı Radyo 7'de hemen sizler için geliyor. O evet, yok böyle bir dünya. Hani denir ya, yaşayan şarkılardan biri de bu da yine. Bak, yok böyle bir dünya.

İmtihan bu. Gün olur evlattan gelir, gün olur varlıktan gelir, gün olur yokluktan gelir. Aciz nefsimiz şikayet etmemeli, etmemeli halinden, buna dikkat etmeli, şükretmeliyiz. Ne gelirse Allah'tan gelir. Kim

Erdoğuz Bey'in Ağla Halime Radyo 7'deydi ve devam ediyoruz şimdi bir intizar şarkısıyla. Sevgili, şöyle gördüğüm kadarıyla sevgili Gülsüm Hanım selam olsun ve Gülsüm Hanım'ın tüm sevdikleri için intizarın bu güzel şarkısını gönderiyorum. İyi yayınlar Gaziantep'ten Filiz. Filiz Ayaslan, kendim için istiyorum demiş. Çok seviyorum peki.

0: giderim.
1: Ve yetinmeyi bilir misin? Yetinmeyi bilmek lazım. Bilmeyenin hali harap. Yetinmiyorsa, farklı noktalardaysa gözü, işi zor. Efendim son bir eserle huzurlarınızdan ayrılıyorum. Ordu Korgan'dan Rafiye Bayca, severek dinliyorum demiş. Selam olsun memleketime. Evet, Ordu'ya selam olsun, Korgan'a özellikle. Ve Rafiye'ye de sevgiler, saygılar iletelim. Son eserimi de armağan etmiş olayım efendim. Bugünlük de benden bu kadar. Yarın yine en sevdiğimiz yerde, Radyo 7'de aşkın sesine kulak verin. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde hazırlıklar sürüyor. Zirve hazırlıkları kapsamında kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yayımladı. Batı Akdeniz'in üç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli çevreleriyle Konya'nın batısında yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Ve birçok şehirde elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, evlenecek gençlerin desteklenmesi projesine bugüne kadar 285 binden fazla başvuru alındığını ve 160 binden fazla gence kredi ödemesi yapıldığını bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Türkbükü'ndeki Halk Plajı dikkat çekiyor. Plaja giriş ücretsiz, lahmacunsa 125 liradan satılıyor. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2954'e yükseldi. 16.592 kişi yaralandı, 16.000 kişi evsiz kaldı. Amerika-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamane için İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde cenaze namazı kılındı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlı hava sistemi bugün de birçok ilde etkisini gösterecek. Özellikle Doğu Karadeniz ve Akdeniz için kuvvetli yağış etkili olacak. Ülke genelinde hava sıcaklığının bu hafta mevsim ortalamasının altında olması bekleniyor. İstanbul ve Bursa bugün 29 derece, Ankara 28, Konya 31, Kastamonu 26 derece, Karadeniz'de ise Rize 28, Samsun 29, Trabzon 27 derece olacak. Doğu Anadolu'da Erzurum 26, Malatya 33, Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep 36, Şanlıurfa 38 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.417 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.80, Euro 53.56.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: kilometreleri, İzmir-Aydın otoyolunun 19-20. kilometreleri, Amasya-Turhal yolunun 61-62. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertise,
1: Dinobil'e. Doğru Karar Ustası, Dinobil Oto Ekspertiz sundu.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Global, Mondi Home mağazaları ve doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Şimdi Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca

doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni.

0: Reklam.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Vakıf.com.tr'de vakıf katılım.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca gazoz.
0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
6: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
5: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
6: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
7: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.417 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.80, euro 53.56, sterlin 62.54, gram altın 6.277 lira, Brent petrolün varil fiyatı 72.36 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun 6-8. kilometreleri, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 19-20. kilometreleri, Amasya-Turhal Yolu'nun 61-62. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Paul Nipkow, 1884, dönen bir disk kullanarak görüntüyü satır satır tarayan Nipkow diskini icat etti. Bu mekanik televizyonun ilk temelini oluşturdu. John Lucky Bird, İngiltere, 1926 yılında çalışan mekanik televizyon sistemini tanıttı. İstanbul Teknik Üniversitesi, 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon denemelerini yapan kurumdur. 1964 yılında TRT, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kuruldu. 31 Ocak 1968 tarihinde TRT Ankara Televizyonu resmi olarak ilk yayınına başladı.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
7: Reklam.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
11: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
12: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay.

0: Kası. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
3: Gazoz. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Dünya dursun, biz buradayız.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Zeytinyağlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-5 Temmuz tarihlerinde 1 litre zeytinyağlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Garanti BBVA.
9: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
10: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobil'den tarım kredisine kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
11: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: NATO'nun gözü Ankara'da liderler zirvesi başlıyor. NATO ittifak tarihinin en önemli toplantılarından birine sahne olan NATO İstanbul 2004 zirvesinin ardından Türkiye, bu kez de belirsizlikler çağı olarak adlandırılan dönemde dünya liderlerini ağırlayacak. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda DAEŞ ve sol terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 28 zanlı yakalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu 2028 yılına kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını 11'den 27'ye yükselteceklerini belirterek 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz dedi. Temmuz ayına yönelik toplam 8,1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı. Milli yüzücü Aysu Türkoğlu'ndan rekor. Açık su yüzücüsü 25 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Japonya'daki Tsugaru kanalını 13 saat 44 dakikada geçerek bu başarıya ulaşan en genç Türk sporcu oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Kanada'yı 3-0 yenen Fas adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadeleye 2 gol atan Azedine damga vurdu. Bu arada Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finale 2 kez çıkan ilk Afrika ekibi oldu.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlı hava sistemi bugün de birçok ilde etkisini gösterecek. Özellikle Doğu Karadeniz ve Akdeniz için kuvvetli yağış etkili olacak. Ülke genelinde hava sıcaklığının bu hafta mevsim ortalamasının altında olması bekleniyor. İstanbul ve Bursa bugün 29 derece, Ankara 28, Konya 31, Kastamonu 26 derece. Karadeniz'de ise Rize 28, Samsun 29, Trabzon 27 derece olacak. Doğu Anadolu'da Erzurum 26, Malatya 33, Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep 36, Şanlıurfa 38 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Kripto piyasasındaki tüm kripto paraların toplam değerini ifade eden Total Market, bu yılın ilk yarısında 919 milyar 860 milyon dolar azalarak 2 trilyon 36 milyar 610 milyon dolara geriledi. Altının onsu Amerika tarım dışı istihdam verisinin Amerika Merkez Bankası Fed'in yakın zamanda faiz artırımına gitme olasılığını düşürmesiyle geçen hafta %2,5 artarak 4175 dolara çıktı ve 5 hafta sonra yatırımcısının yüzünü güldürdü. Yabancı yatırımcıların Türkiye piyasasına ilgisi devam etti. Yabancılar 26 Haziran'la biten haftada hisse senedinde 203,3 milyon dolar, tahvil piyasasındaysa 448,3 milyon dolarlık net alım yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Radyo 7 en iyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en iyi liste programı Radyo 7 en iyi 20 ile bu pazarda sizlerle birlikteyim. Ben Oğuz Sivri, sevgiler, saygılar sunuyorum. Pazar gününüze de bu güzel listeyle eşlik etmeye başlıyorum. Hafta boyunca radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne girip şarkılarımızı oylayıp sıralamaya katkı verenlere teşekkür ediyoruz. Ve Serkan Nişancı Unutacağım'la listemizi başlatıyoruz. Hoş geldiniz. Radyo 7
0: en iyi 20. 20 numara.
1: Ama ben bir yolunu bul. Listemizi başlatıyoruz.

Emre Fel yardım et Allah'ım dedi listemizin de bu hafta 19. sırasında yer aldı dinledik. Ve şimdi 18 numaradayız. Özlem Çelik, Vay kulaklarınıza geliyor.

0: yeri.
1: Elif Buse Doğan yeni çalışması Yangın Yeri ile listemizde bu hafta 17 numarada yer aldı, dinledik. Radyo DN20'de 16 numaraya geçiyoruz. Bir ikili Yonca Lodi ve Murat Güneş, İncir Ağacı ile şimdi kulaklarınıza geliyor.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek. Reklam.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.

0: gecemden.
1: Ekin Uzunlar, Yokluğuna Alıştım. Bu hafta 15 numarada yer aldı, dinledik. 14 numaradaki konuğumuz da Semih Cenk. Üzülmedim ki ile şimdi sizlerle.

başlı son günlerin beğenilen şarkısı Bana Bakmayın'la listemizde 13 numarada yer aldı bu hafta. 12 numarada da İrem Derici'yi dinleyeceğiz. Bu defa başka diyecek o da.

İrem Derici'yi de dinledik, geldik 11 numaraya. Derya Bedavacı, Yok Öyle Bir Dünya şimdi sizlerle olacak. Ardından da Radyo 7 En İyi 20'de ilk 10'a geçeceğiz.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
5: Reklam.

0: Blok 3 ne yapıyorsun mesela dedi. Radyo 7 en iyi 20'de ilk ona onun şarkısıyla girdik. 9 numarada da sar zamanı geriye diyelim.
1: Sar zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Aleyna Tilki Oyuncak Gibi listemizin bu hafta 8 numarasındaydı. Dinledik ve geldik Radyo 7 En İyi 20'de ilk 7'ye. 7 numaradaki konuğumuz da Karaf grubu oluyor. Aşk durdukça diyecekler onlar da.

İlk 7'ye Karaf grubuyla girdik. Şimdi 6 numarada Sezen Aksu ile devam ediyoruz. Ey aşk diyecek o da. Ardından da Radyo 7 en iyi 20'nin ilk 5'ine geçelim.

0: Şimdi en iyi 20 devam edecek.
1: Burası Radyo 7. Radyo 7. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.417 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.80, euro 53.56, sterlin 62.54, gram altın 6.277 lira, Brent petrolün varil fiyatı 72.36 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray Nevşehir yolunun 0 ila 31. kilometreleri, Alaca Sile yolunun 19 ila 23. kilometreleri, Balıkesir Kepsut yolunun 9 ila 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam. MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmez.

0: Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir, bir mutluluk
5: getir. Merhaba ChatGPT, bugün nasılsın?
6: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Bilgi bonus.

Mustafa Ceceli ve Sessizleri dinledik. Ötesi yok dediler. İlk beşe onların sesleriyle girdik. Dört numarada da Çağla ve Doğu ikilisi var. Sevilen şarkıları Bir Seni Düşündüm şimdi sizlerle.

rahmetli andık sevgili Müslüm Gürses'i. Harika Avcı ile birlikte yeni bir çalışma Olmaz Artık listemizin 3. sırasındaydı bu hafta. Ve yine rahmetli andığımız bir başka sanatçımız Ferdi Tayfur. Sanma Sana Dönerim'le listemizin 2 numarasında.

Dinledik, sevgili Ferdi Tayfur'u ağırladık. Sanma Sana Dönerim isimli o sevdiğiniz şarkıyla ve geldik bir numaraya, Mebrure Değilim isimli çalışmasıyla bu hafta Radyo 7 en iyi 20 listemizin zirvesinde bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Ben Oğuz Sivri, sevgiler saygılar sunuyorum sizlere. Hafta boyunca da radyo7.com'a girip en iyi 20 bölümündeki şarkılarımızı dinleyip oylamada bulunabilirsiniz. Sıralamayı beraber oluşturuyoruz bildiğiniz gibi. Radyo7.com bizi dinleyebileceğiniz resmi sitemiz, bir de akıllı telefonlarınıza indireceğiniz Radyo 7 uygulaması var. Mutlaka öneriyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle, haftanın birincisi şimdi sizlerle. Hoşça kalın.

0: Bankası.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca Gazoz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
6: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
7: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
8: Dünya dursun, biz buradayız.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: NATO İttifak tarihinin en önemli toplantılarından biri Ankara'da yapılacak. Türkiye İttifak'ın yeni dönemine yön verecek kritik görüşmelere ev sahipliği yapacak. Jandarma ekipleri 16 şehirde 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 228 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütü THKP-C Devyol'un gençlik yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 39 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı 10 il için sağanak nedeniyle sarı kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısını yaptı. Dolayısıyla Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklığın yüksek seyrettiği İstanbul'da bazı vatandaşlar sahilde denize girmeyi tercih ederken bazıları da gölgeliklerde dinlendi. Avrupa yakasında Eminönü ve Sarayburnu sahilleri İstanbulluların tercih ettiği noktalar arasında yer aldı. Erzincan'daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bu sezon şu ana kadar Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle 18 kişi kaldırıldı, 9 kişiye hastalık tanısı konuldu.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek. Bazı bölgeler için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılıyor. Ankara 29, İstanbul 30, İzmir 34 derece. Antalya 31, Düzce 27, Samsun 26, Erzurum 23 ve Adıyaman 37 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Kripto piyasasındaki tüm kripto paraların toplam değerini ifade eden Total Market, bu yılın ilk yarısında 919 milyar 860 milyon dolar azalarak 2 trilyon 36 milyar 610 milyon dolara geriledi. Altının onsu, Amerika tarım dışı istihdam verisinin Amerika Merkez Bankası Fed'in yakın zamanda faiz artırımına gitme olasılığını düşürmesiyle geçen hafta %2,5 artarak 4.175 dolara çıktı ve 5 hafta sonra yatırımcısının yüzünü güldürdü. Yabancı yatırımcıların Türkiye piyasasına ilgisi devam etti. Yabancılar 26 Haziran'la biten haftada hisse senedinde 203,3 milyon dolar, tahvil piyasasındaysa 448,3 milyon dolarlık net alım yaptı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce

0: Detaylar akbank.com'da.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam.

0: Reklam.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: Vakıf.com.tr'de Vakıf Katılım.
1: Reklam.
2: Radyo 7.
3: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.417 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.80, euro 53.56, sterlin 62.54, gram altın 6.277 lira, Brent petrolün varil fiyatı 72.36 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 0 ila 31. kilometreleri, Alaca-Zile yolunun 19 ila 23. kilometreleri, Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ila 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Burası Radyo 7.
4: Murat Çetin'le Kum Saati başlıyor.

Bazı insanlar çok kırılıyor ama yine de belli etmiyor, gülüyor, konuşuyor, hayata devam ediyor gibi duruyor. Oysa içinde sessizce büyüyen bir sızı taşıyor. Hoş geldik, Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati başladı.

0: Ben ölürüm yolum. Bunu unutma.
1: Evet, bazı sonları da kendi kendimize getirmeyi çok iyi başarıyoruz. İnsanlar ne der diye değil de kalbimiz ne istiyor diye sorsak kendimize, öyle yaşasak. Nasıl da çiçeklenecek baktığımız bütün pencereler, inanın bana.

0: Ve aleyküm selam Terzi Özkan. Allah kolaylıklar versin. Balıkesir'den Ercan Bey, Sinem Kaya'nın ve arkadaşlarına selamlarını iletiyor. İskenderun'dan Demet Hanım iyi akşamlar dilemiş ve bu saatin huzurunu kendine hediye etmek istiyor. İnsan bazen sadece durup kendine bir parça armağan etmesi de çok güzel oluyor, öyle değil mi? Müslüm Gürses ve Harika Avcı Radyo 7'de bizlerle birlikte.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

0: İnsan bazı şeyleri çok deniyor, affediyor, bekliyor, sabrediyor ama bir yerde yoruluyor ve kalp bazen sessizce vazgeçiyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katıyor.

Hollanda'dan Faruk Çetin Bey bu akşamın tüm esintisini memleket hasreti çeken gurbetçilerimize gönderiyor. Tarsus'tan Kaan Bey tırıyla Trabzon dönüş yolunda kavuşamadığı o güzel hikayeye ortak ediyor bizleri. Yol ne kadar uzun olursa olsun kalbin menzilindeki o tek adrese illaki varırsınız. Manisa'dan Elif Hanım, hayat arkadaşı, can yoldaşı Ahmet Bey'e olan derin sevgisini bizlerle paylaşmış. Bu güzel eser de sizlere armağan olsun.

0: devam edecek.
1: Reklam.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Zeytinyağlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-5 Temmuz tarihlerinde 1 litre zeytinyağlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Reklam.

0: İnsan bazı soruların cevabını başkasında bulamıyor, öyle değil mi? Ne yaşadıysa, ne hissettiyse kendi içinde taşıyor ve bazı gerçekler ne yazık ki insanı kendine döndürüyor. Günün şu vaktinde çalışan dostlarımız var. Allah kolaylıklar versin her birinize. Bu güzel esirde sizlere armağan edelim.
1: Burası Radyo 7.

Denizli'den Canan Hanım misaide kaldığı can dostu Güler Hanım'a moral dolu bir selam gönderiyor. İskenderun'dan Özlem Hanım kapı komşusu Yağmur Hanım'a çiçek gibi iyi yayınlar dileğini iletmiş. Ordu Korgun'dan ismini belirtmeyen bir dinleyicimiz İzmir'deki sevdasına sessiz bir selam iletmemizi rica ediyor. Gülay bizlerle birlikte.

Yıldız avlarım göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerin deryasından. Pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık uzar geceler. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım göz ucuma, anlarım yine yangın yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

0: Gündüz insan kendini oyalıyor ama gece olunca her şey büyüyor içinde. Özlem daha ağır, sessizlik daha derin oluyor. Ve bazı geceler ne yazık ki kalp susmuyor.
1: Burası Radyo 7.

Cizre'den Belgin Hanım, Trabzon yollarının kaptanı olan eşi Emrah Bey'e kalbinin sesini gönderiyor. Yolları aşanlara da, onları sabırla bekleyenlere de selam olsun. İzmir'den Bitül Hanım bu güzel akşamın huzurunu eşi Murat Aldemir'le paylaşıyor. Birlikte dinlenen şarkılar, birlikte yürünen yollar her zaman unutulmaz olur, öyle değil mi? Balıkesir Sındırgı'dan İsmail Akçam Bey seslenmiş. Her zaman seninle izleyerek nezaketini paylaşmış bizlerle. Varlığıyla bu yayına ve mikrofona can veren her dost başımızın tacıdır.

Gönül gözü kör ise gören göze gerçeği göstermemiz çok zordur. Bin doğruyu sersek de önüne bildiğinden asla ve asla bazılarını geri döndüremeyiz. Yani bir yanlıştan dönmek ve anlamak da nasip işidir. Nasibimizde ne varsa onu yaşıyoruz.

0: devam edecek.
1: Reklam.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.417 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.80, euro 53.56, sterlin 62.54, gram altın 6.277 lira, Brent petrolün varil fiyatı 72.36 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.

Dert kimseye uğramasın, öyle değil mi? Antalya'dan Mustafa Bey, hayatının merkezine koyduğu, dünyası olarak gördüğü değerli eşi Canan ama sevgilerini iletiyor. Hatay dört yola uzanıyoruz. Orada şu an bizi can kulağıyla dinleyen Serdar Karabey'e ortak bir selamımız var. Farklı şehirlerde olsak da aynı frekansta buluşunca kalpler yan yana atıyor, öyle değil mi? Kayseri'den Mehtap Hanım seslenmiş. Şu an yayında olan Sivas'taki Mısra ablasına ve arkadaşı Ceyda Hanım'a sevgilerini iletiyor. Atilla Kaya bizlerle.

Konya Mevlana diyarından bir gönül dostumuz, bacımız seslenmiş. Gönlümüze hoş geldiniz, iyi ki varsınız diyerek bizleri onurlandırmış. Gönül dilinden anlayanlarla aynı samimiyette buluşmak en büyük ödüldür. Antalya'dan Süreyya Hanım bizlerle birlikte içinde taşıdığı o derin, sitemli ve içini yakan duyguları bizimle paylaşmış bu akşamın sessizliğiyle. Bazen kelimelerin bittiği yerde şarkılar başlar. İçimizdeki o sessiz çığlığa her zaman tercüman olur. İşte onlardan bir tanesi.

0: Büyük bir keyifle bizi takip eden Gönülce Perde Tasarım ailesine ve o çılgın kuzenlere Gönül Hanım'a selamlarımızı gönderiyoruz. Hayata renk ve estetik katan, emeğiyle dünyaya güzellik bırakan tüm dostlara selam olsun. Denizli Çardak'tan ilk kez yazan bir dinleyicimiz var. Güler Kaya Hanım ve Canan Akçam Hanım bizleri kulaklarında, gönüllerinde ağırlıyorlar. İlk adım atıp ailemize katılan, sesimize ses veren yeni dostlarımıza hoş geldiniz diyelim, öyle değil mi?
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katıyor.

0: Fırat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
1: Reklam.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
3: Her adımda güven, Otokoç ikinci el.
4: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
5: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
4: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
5: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwalk.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwalk.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
6: Reklam.

Zonguldak'tan Eyüp Bey her zaman olduğu gibi taksisinde hem dinliyor hem de müşterilerine dinletiyormuş bizleri. Emeğiyle direksiyon başında olan, rızkının peşinde koşan ve yolcularına sadece bir adres değil, güzel bir sesle ikram eden tüm esnafımıza selam olsun. Kahramanmaraş'tan Zeynep Hanım iyi akşamlar dileklerini iletiyor. Yüreğindeki tüm güzellikleri canı gibi sevdiği annesi ve babasına armağan etmemizi rica etmiş. Gaziantep'ten Dilan Hanım bizlerle içinde taşıdığı o derin hasreti ve sevgiyi uzaktaki eşi Mustafa Bey'e ulaştırmamızı rica ediyor. Davut Güloğlu bizlerle.

Bazı acılar anlatılmıyor, öyle değil mi? İnsan sadece içine atıyor ve yaşamaya devam ediyor gibi yapıyor. Ama kalp her şeyi sessizce ne yazık ki kaydediyor.

yandıkça yanar.

Sınırları aşan başka bir selam var. Şu an Katar'da görevde olan Dinçer Bey'e sesleniliyor. Eskişehir'deki değerli eşine ve İstanbul'da görev yapan kardeşi Nebi Bey'e sevgilerini iletmiş. Konya'dan Erkan Bey bizlerle. O da şu an direksiyon başında yollarda. Hayırlı yolculuklarınız olsun inşallah. Tüm meslektaşlarınıza da armağan olacak. Konya Ereğli'den Eren selamlarını iletiyor. Huzurun kardeşi Uğur Bey'e de bu güzel eser armağan olsun.

Galatasaray'dan dinleyicimiz iyi ki varsın diyerek canı gibi sevdiği Ayşegül Hanım'ı kalbin en zarif köşesine açıyor. Hayat arkadaşına duyulan saygı ve sevgi her zaman devam etsin. Kocaeli Gölcük'ten Murat Alkan ve Fahrettin Filiz Bey bizleri dinliyor. Bu güzel hisler de onlara armağan olsun. Ankara'dan Alaaddin Bey, kırgın olduğu, canından çok sevdiği o özel insana yüreğini açmış. Affetmek geçmişi değiştirmez ama geleceğin önünü açar diyor. Bertit Tayfur bizlerle.

Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saate tekrar huzurlarınızda olacağız. Kalbinizden, gönlünüzden, yüreğinizden her ne geçiyor ve sizin için de hayırlısı olacaksa büyük Allah'ım dualarınızı kabul etsin. Hoşça kalın sevgili dinleyenler.

0: sona erdi.
1: Reklam.
0: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay.

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Radyo 7 Haber.
1: Balıkesir'in Kepsut ve 6 Eylül ilçeleriyle Kütahya'nın Şaphane ilçesinde orman yangını çıktı. Orman yangınlarına müdahale sürüyor. Ankara'da 7-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı. Zirve için hazırlıkların günler öncesinde başladığı Ankara semalarında da hareketlilik yaşanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Türkiye'nin önlenemeyen yükselişine hep beraber şahit olacağız, Türkiye her alanda bir yıldız gibi parlamaya başladı dedi. Yeni haftada hava sıcaklıkları birkaç derece artacak. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Birçok bölgede sağanak görülecek. Hafta sonuna doğru Marmara ve Karadeniz'de yağışlar yeniden etkisini artıracak. Ehliyet sınavında usulsüzlüğe geçit yok. 5 joker aday tutuklandı. Şanlıurfa'da sürücü belgesi sınavlarına başkalarının yerine girdikleri belirlenen 5 şüpheli, jandarma operasyonunun ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İşkur'da sanal danışman dönemi başlıyor. Türkiye İş Kurumu yapay zeka ürünü sanal iş ve meslek danışmanını gelecek yıl vatandaşların hizmetine sunacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlı hava sistemi bugün de birçok ilde etkisini gösterecek. Özellikle Doğu Karadeniz ve Akdeniz için kuvvetli yağış etkili olacak. Ülke genelinde hava sıcaklığının bu hafta mevsim ortalamasının altında olması bekleniyor. İstanbul ve Bursa bugün 29 derece, Ankara 28, Konya 31, Kastamonu 26 derece, Karadeniz'de ise Rize 28, Samsun 29, Trabzon 27 derece olacak. Doğu Anadolu'da Erzurum 26, Malatya 33, Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep 36, Şanlıurfa 38 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik. Burası Radyo 7.
2: Radyo 7.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.417 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.80, Euro 53.56, Sterlin 62.54, Gram altın 6.277 lira, Brent petrolün varil fiyatı 72.36 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Reklam. Zeytinyağlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-5 Temmuz tarihlerinde 1 litre zeytinyağlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven, Otokoç
3: ikinci el. Reklam.

0: Burası Radyo 7.
1: Radyo 7.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
3: Kripto piyasasındaki tüm kripto paraların toplam değerini ifade eden Total Market, bu yılın ilk yarısında 919 milyar 860 milyon dolar azalarak 2 trilyon 36 milyar 610 milyon dolara geriledi. Altının onsu, Amerika tarım dışı istihdam verisinin Amerika Merkez Bankası Fed'in yakın zamanda faiz artırımına gitme olasılığını düşürmesiyle geçen hafta %2,5 artarak 4.175 dolara çıktı ve 5 hafta sonra yatırımcısının yüzünü güldürdü. Yabancı yatırımcıların Türkiye piyasasına ilgisi devam etti. Yabancılar 26 Haziran'la biten haftada hisse senedinde 203,3 milyon dolar, tahvil piyasasındaysa 448,3 milyon dolarlık net alım yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo 7'den herkese merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı pazarlar efendim. Mehmet Zeyd Yıldız ben, nasip olursa saat 22'ye kadar Erenler Turizm'in katkılarıyla sizlerle birlikte olacağız. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyd Yıldız'ı dinliyorsunuz.

Çayınızı kahvenizi alın, şöyle bir arkanıza yaslanın. Türkiye'nin radyosunda hasbihal edeceğiz, dertleşeceğiz. İyi olan, güzel olan, daha doğrusu iyi ve güzel olduğuna inandığımız, kalp süzgecimizden geçen ne varsa dilimiz onu konuşacak. Gönlümüze, dilimize hayırdan gayrısının düşmemesi niyazımızdır. Mehmet Zeyd Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarında paylaşılan son Reels videosunun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Şu dakikalarda bizi dinleyen, bize kulak veren ve müsait olan, şöyle 1-2 dakikasını bizim için ayırabilecek olan dinleyicilerimizden bir merhaba da olsa katılım bekliyoruz. Şarkıları, okunacak şiirleri bizler seçiyoruz, sizler programın tadını çıkarın. Gönlümüze, sadrımıza şifa olan, birbirimize iyi gelebileceğimiz bir program, bir birliktelik olsun. Tekrar sesimin ulaştığı her yere, herkese merhaba.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle. Erenler Turizm.
2: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim,

Efendim Mehmet Zeyd Yıldız ve Radyo 7 Instagram hesaplarına gelmeye başladı yorumlarınız. Her bir yorum için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Müsait olan dedim ya, müsait olan bütün dinleyicilerimizden bir merhaba da olsa katılım bekliyoruz. Şu dakikalarda bizi dinlemekte olan ve bir mesaj yazımı kadar müsait olan dinleyicilerimiz, buyurunuz efendim. Tabii tercih edeceğimiz nedir daha çok? Böyle bizi kendimize getirecek. Şöyle gönlümüzü dürtecek adeta. Yaşanmış, ibretlik, hikmet dolu bazı sözler var biliyorsunuz. Kelam-ı kibarlar, beyitler, atasözleri, şiirler, dörtlükler, bunları heybenize ne varsa, hangisi varsa gönderin efendim. Bizler de yayında paylaşalım. Belki sadrımıza şifa olur, belki size iyi geldiği gibi bir başka dinleyicimizin de gönlüne şifa olur, iyi geliverir. İyiliği, güzelliği paylaşmak güzeldir. Paylaştıkça artar, bereketlenir, muhabbetlenir. O muhabbetten nasibimizi alabilmek duasıyla diyorum. Yayınımızı hem dinlemek hem izlemek isteyenler varsa Mehmet Zeyd Yıldız TikTok hesabında da canlı yayınımız açıktır efendim. Radyo 7 burası, çayınızı kahvenizi alın, saat 22'ye kadar buradayız.

0: yakalama bak Mete.
1: Instagram hesabımızdaki son paylaşımın altına dostlar yorumlarınız geliyor. Özlem Hanım hoş geldiniz demiş. Hoş buldum, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de radyo başına hoş geldiniz. Habibe Hanım burada, eyvallah, teşekkür ederiz. Aynı saatte aynı yerde yayındayız, sizinleyiz demiş. İzmir'den selamlar Buse Hanım, teşekkürler. Adana burada, Bünyamin Ceylan'a selamlar demiş. Nazilli'den selamlar, eyvallah. Hayal Hanım dinlemedeyiz demiş. Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden yorumlar yine bugün gelmeye devam edecek. Konya'dan Mehmet Şahin, herkese iyi ki varsınız der misiniz demiş. Diyelim. İyi ki varsınız. İyi ki varsın sözünü hak eden herkese o zaman diyelim. Şimdi herkese de denmez iyi ki varsınız diye. Ama şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimizin ben fazla fazla bu sözü hak ettiklerini düşünüyorum, inanıyorum ve iyi ki varsanız diyorum tabii ki.

0: reklamlardan sonra sizlerle. Erenler Turizm.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray Nevşehir yolunun 0 ila 31. kilometreleri, Alaca Zile yolunun 19 ila 23. kilometreleri, Balıkesir Kepsut yolunun 9 ila 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Sevdadandır dedi annem aldırma. Bakın bu aslında ne kadar güzel bir cümle. Sevdadandır. Olur. İnsanın başına gelir. Aldırma gel yanıma. Vallahi insanın böyle durumlarda sıkıntıya düştüğü zaman, dara düştüğü zaman, gönlü daraldığı zaman gidecek bir annesinin, babasının, bir kardeşinin, hatta kardeşten daha öte bir dostunun, arkadaşının olması mühimdir. Hele ki şu ahir zamanda, hani her zaman dediğimiz örnektir, denizin dibindeki inci taneleri gibiler onlar, o asıl dostlar. Hani gecenin kaçı olursa olsun aramaktan çekinmeyeceğiniz, ona bir sır verdiğiniz vakit, daha doğrusu hiç çekinmeden, yani bir sır verdiğiniz zaman ona bir koz vermiş gibi hissetmeyeceğiniz, ki insanın gönlü bunu hisseder, her şeyi konuşabileceğiniz, sizden rahatsız olmayan, efendim size mış gibi davranmayan, size her daim gerçeği, hakikati söyleyen dostlarımız olsun etrafımızda. Onların sayılarına Rabbimizden bereket istiyoruz. Tabii biz hep kendimiz için istiyoruz da, aynı zamanda şöyle bir durum var. Biz de bu duanın aynı şekilde muhatabı olabilelim. İnsanlar dualarında bizi de dilesinler. Biz de iyi dost olalım, iyi arkadaş olalım, zor günlerinde yanında olacağımız. Biz de bir başkasının duası olalım. Amin.

Hepimiz uyanacağız bir gün ölünce. Bazı insanlar böyle şarkıları dinleyip melodisine kendini kaptırabilir. Hani sözleri de güzel der, dinleyip geçer. Bazı insanlar da böyle sözlerine kafayı takarlar. Ben biraz öyleyim. Yani çok sevdiğim, çok beğendiğim bir şarkının melodisinden ziyade önce bir sözlerine bakarım ne diyor diye. Öldüm de uyandım. Bir gün biz de uyanacağız bu derin dünya uykusundan. Ama derler ki uyanmak için ölmeyi beklemeyin. Uyanmak için son nefesi beklemeyin. Son nefeste uyanmak belki biraz geç olabilir. Maazallah. Hani ölmeden önce ölmek derler. Ölmeden önce uyanmak derler. Şu fani dünyanın lezzetleri arasında, şu fani dünyanın derdi, kederi, sıkıntısı, koşturmacası arasında. Arada şöyle bir hatırlatmak lazım kendimize. Ölümlü olduğumuzun. Hazreti Ömer misali. Radiyallahu anh. Öyle ya, adam bağlamış maaşlı. Demiş ki her gün geleceksin bana, diyeceksin ki ya Ömer, ölüm var. Sonra saçında sakalında beyaz teller çıkmaya başlayınca demiş ki artık tamam, gelmene gerek yok. Benim hatırlatıcım, benim habercim geldi. Ben aynaya her baktığımda o beyaz teller bana hatırlatacak ki ölüm var ve her an yaklaşmakta. Bizimki de öyle.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

Avusturya'dan Yusuf Keskin, Antep'in güzeli Nazlı'ya gelsin demiş. Şarkılar peki. Sen de beni var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun? Valla bu çok derin bir cümle. O kadar böyle varlık iddiasındayız ki insan aslında hiçliğe gittiği zaman huzur bulur değil mi? Hiçliğe doğru yol aldığı zaman, acziyetini fark edip kabul ettiği zaman asıl o zaman bir manevi tasarruf başlar üzerinde, lakin bizler varlık iddiasındayız. Hem kendimizin var olduğunu adeta ispat etmeye çalışıyoruz, hem de bir takım şeyleri bizim oldurabileceğimizi düşünüyoruz. Bunu dille kabul etmesek, hani aklen kabul etmesek de fiillerimiz bunun tam tersi yönde olabiliyor. Hani bu dünyada her şey bize emanet. Hiçbir şey bizim değil. Can bizim değil, canan bizim değil, evlat bizim değil, ev, araba, hiçbiri bizim değil. Emanettir. Günü geldiği zaman teslim edeceğiz. Ya da bir başkasına emanet olarak devredeceğiz. Soru güzeldi. Var mısın ki? Vallahi Rabbim aldığımız her nefesi hayırla almayı, hayırla verebilmeyi nasip etsin. Radyo 7'deyiz dostlar, devam ediyoruz. Mehmet Zeyd Yıldız ve Instagram, Radyo 7 Instagram hesaplarında son paylaşımın altına bekliyorum yorumları.

Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Kenzül Aşk kitabından beğendiğim bir paragrafı paylaşmak istiyorum. Şöyle: kader çoğu insanın sandığı gibi yalnızca başımıza gelecek olaylar listesi değildir. Kader aynı zamanda o olaylar karşısında iç dünyamızın nasıl şekillendiğini ortaya çıkaran ilahi bir örüntüdür. Çünkü insanın imtihanı sadece ne yaptığıyla değil, kendisine yapılanı nasıl karşıladığıyla da ilgilidir. Güzel yayınlar dilerim demiş dinleyicimiz. Efendim Leyla Hanım, teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, yani olaylara vermiş olduğumuz tepki, hatta imtihan dünyası diyoruz ya, her zaman dilimizde pelesenk oldu artık, imtihandayız, imtihandayız. Bakın şu anda da imtihandayız, evet doğru. İmtihanı kazanıp kazanmadığımız nasıl belli olurmuş? Bir sıkıntılı bir haber aldığımızda ya da işler umduğumuz gibi gitmediğimizde kalbimizin vermiş olduğu ilk tepki, belki de ağzımızdan çıkan ilk söz, işte o andır önemli olan. Her daim kazanmamızı nasip etsin. Afyon Şuhut'tan iyi yayınlar, teşekkür ederim. Can Özüm, biricik eşim Damla'ya gelsin şarkılar demiş. Peki. En acı yanılgı sahip olduklarını küçük sanmaktır. Çünkü senin normal dediğin hayat bir başkasının ulaşamadan gözlerini kapattığı hayaldir. Selin Nur Hanım yollamış. Vallahi o kadar yerli yerinde bir tavsiye ki. Bizler elimizin altındakileri basit görüyoruz ve yokmuş farz ediyoruz ya. Mesela işte elimizin tutması, gözümüzün görmesi, ağzımızın konuşması. Şu an bakın ben burada konuşuyorum ve siz beni dinliyorsunuz. Hatta TikTok yayınında aynı zamanda izliyorsunuz. Şimdi göz nimeti, el nimeti, ağız nimeti. Ağzın olması da yetmiyor. Dilimiz olacak. Aklımız olacak. Konuşma, kelime üretme kabiliyetimiz olacak. Aynı zamanda ses tellerimiz olacak. Bir sesimiz olacak. Yani o kadar büyük nimetlerin ortasındayız ve bunlara şükrümüzü ne kadar yerine getirebiliyoruz? Bunların ne kadar farkındayız? Ya da bizim değiştirmeyi düşündüğümüz arabamız bir başkasının hayalidir. Ne bileyim, kirada oturduğumuz evimiz, hani yıllardır ev almak için ufak ufak biriktirip ama henüz hala eve geçemedik diyelim. Kirada oturduğumuz evimiz evsiz sokakta kalan birinin hayalidir. Gibi gibi. Hani diyor ya, ayakkabılarım yok diye üzülüyordum ta ki ayakları olmayan birini görünceye dek. İşte elimizdeki nimetleri şükretmemiz, elimizdeki nimetleri arttırır. Şükretmezsek maazallah elimizden gitmesinden korkulur.

0: Fatma Hanım demiş ki beni var gücümle ayakta tutan da dizlerimin üzerine çöktürüp ağlatan da anneliğimdi. Selam ve dua ile iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Annelik, annelik, babalık, anneliği bilmeyiz ancak tahmin edebiliriz. Erkek ırkı olarak. Ama babalığın ne olduğunu biliriz. Annelik daha yoğun bir duygudur. Babalık daha keza ona yakındır derler. İnsan anne baba olunca evet bazı şeyleri çok iyi anlıyor. Mesela annesini babasını çok iyi anlıyor. Bir insanın anne baba olması, ebeveyn olması gerekiyor anne babasını çok iyi anlayabilmek için. Mesela ben babamı rahmetli hep derdi bana. Baba olduğun zaman beni anlarsın derdi. Hani benim için evhamlandıkları bazı durumlar olurdu ve ben buna tabii tepki gösterirdim. Yani çok büyük tepki değil tabii. Hamdolsun babama hiç böyle sesimi yükseltmişliğim bile yoktur. Elhamdülillah. Ama ya yapmayın bu kadar, niye bu kadar dert ediyorsunuz, niye bu kadar sıkıntı yapıyorsunuz kendinize dediğim zaman baba olunca anlarsın evladım dediği noktadayım. Şimdi benim bir oğlum var. Allah hepimizin evladını bağışlasın ve şimdi ben çok iyi anlıyorum babamın o zaman benim için neler hissettiğini. Rahmet olsun ona ve kaybettiğimiz bütün anne babalarımıza.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.
2: Burası Radyo 7.

Hani diyor ya şarkıda, ipek olamam ama çul da değilim diye. Bu Hazreti Ali Efendimizin olduğu rivayet edilen bir duadaki bir cümleyi benim gönlüme düşürdü. Duasında diyor ki, ya Rabbi, ben senin en iyi kulun değilim ama en kötü kulun da sayılmam. İfadenin güzelliğine, naifliğine bakar mısınız? Rabbim en iyi kullarının hatırına, onların yüzü suyu hürmetine bizi de kul eylesin, güzel eylesin.

0: bir reklam.
1: Efendim, Erenler Turizm'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Erenler Turizm hem yurt içinde hem yurt dışında hem kültür gezileri yapan hem inanç turizmi yapan, yani hac ve umre hizmeti veren bir turizm firmasıdır. Katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Nasip olursa 25 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında benim de katılacağım bir umre seyahatimiz olacak. Katılmak isteyenleri, birlikte umre yapmak isteyenleri, mukaddes beldelere gitmek isteyenleri bekleriz efendim. Aynı zamanda bir çekilişten bahsedip duruyorduk. Erenler Turizm'in Instagram sayfasında yapılacak ve bir kişi umreye gidecek diye. Saat 21.30'da Erenler Turizm'in sayfasında, Instagram sayfasında çekilişin sonucu açıklanacak. Hala katılmayanlar varsa bir 10 dakikanız var, haberdar edeyim dedim. Bir kez daha teşekkür ediyoruz ve yayınımıza devam ediyoruz.
0: Bir reklam.

Üşüyorum da zemheri de uzadıkça uzadı. Seni baharmışın gibi düşünüyorum. Seni Diyarbakır gibi nelere nelere baskın gelmez ki seni düşünmenin tadı der Ahmet Arif. Diyarbakır'ı güzelleştiren annem Günay seni dinliyor Mehmet abi. Selamlarımı yolluyorum, tüm şarkılar ona gelsin. Ben Çiğdem demiş. Diyarbakır'a selam olsun. Hem size hem validenize hürmetler. Teşekkür ediyoruz. Evet, canımız annemiz Hatice, canım babamız Erol'a istiyoruz. İkiz kız kardeşimle birlikte demiş. Çok üzüldüler, çok yoruldular. Allah yürüdükleri yollarda çiçekler açtırsın demiş. Amin. Ne güzel dua. Biriyle kurduğumuz gönül bağı her sıkıntıyı aşmamızı sağlamaz belki ama ondan manevi bir güç alırsın. Doğrudur. Manevi güç ruh sağlığı ve kalp diriliği demektir. Sana manen iyi gelen bir insanla bağ kurarsan sıkıntıların geçmese de huzur hisseder, halinden memnuniyet duyarsın. Ve kendisine güven duyduğumuz insan tartışmaya girmediğimiz ve bizi hiç üzmeyen kimse değildir. Kızsak, tartışsak, küssek de yine sonunda dönüp kendisine geldiğimiz, kapısını çaldığımız, ona dayandığımız kimsedir. Güven duyulan bir kalp insanın evi gibidir. Gecemiz hayra kalsın demiş Seher Hanım. Evet, biz sanki böyle geçimi, iyi geçinmeyi tartışmasız, kavgasız, kavga değil de tartışmasız bir yer zannediyoruz. Halbuki öyle değil. Hele ki dostlukta tartışmak, kavga etmek önemlidir biliyor musunuz? Birbirini tanımanın en güzel yollarından biri onunla tartışmaktır. Ve her tartışmada daha da kenetlenirsin birbirine. Hakiki dostluklar böyledir. O tartışmalar aynı zamanda bir elek gibidir. Yani ufak tefek tartışmalar olabilir. Tabii ki büyük kavgaları kastetmiyoruz ama aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Aynı renkte olmak zorunda değiliz. Aynı dili konuşmak zorunda değiliz. Aynı şeyleri sevmek zorunda değiliz. Her birimiz farklı farklı yaratılmışız. İşte o elek gibi o tartışmalar, eleğin üzerinde kalanları birbirine dost yapar, birbirine daha da kaynaştırır. Katılır mısınız bu sözüme?

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Efendim Türkiye'nin radyosunda Radyo 7'de devam ediyoruz. Instagram'a gelen yorumlarınıza şöyle bir bakalım. Sarı Gazi'den selamlar. Eyvallah. Aleyküm selam. Ablam Emine Civelek, kardeşim İsa Karkmaz ve yeğenim Emirhan Umur Civek armağan ederseniz sevinirim demiş. Eyvallah. Aklımdan çıkmasın diye kalbime tembihledim. Fanisin, acizsin, emanetsin, yolcusun. Dünyanın ortasından muhabbet hattına selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz Hatice Hanım. Radyoyu da aracılığıyla radyomuza, evimize hoş, safa, neşe getirdiniz demiş dinleyicimiz. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Bazılarının bakış açısı tam da şöyle. Kurdu tebrik ederim, köpeği teselli ederim, kuzuya geçmiş olsun der. Ve en acısı da hepsi kendini onun dostu sanar demiş Mevlana Hazretleri. Ankara Eryaman'dan selamlar, aleyküm selam, teşekkür ediyorum. Herkese armağan etmiş Fatoş Hanım şarkıları. Teşekkür ediyoruz.

başucumda resmin hala duruyor yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişim. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişim. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

Ezberindeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin

Yozgat merkezden geldi bir selam. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Eşim Ayşegül Daşkın ve canım oğlum Hayrettin Taha Daşkın için gelsin demiş tüm şarkılar, şiirler. Eyvallah, teşekkür ediyorum Ayhan Bey. Selam olsun size. Yozgat merkeze de selamlarımızı, muhabbetlerimizi göndermiş olalım. Efeler Diyarı Nazilli'den selamlar, iyi yayınlar demiş Özgür Bey. Teşekkürler.

Gönülden gelen ama elden gelmeyen şeylerin devasıdır dua. Rabbim kimseyi duadan düşürmesin. Size dua eden birinin duasından çıkarmasın. Amin. Hayır söyleyen dilini susturmasın. Amin. Allah'ım diye başlayıp aminle biten cümleler arasından adınız eksik olmasın. Amin. Nice hayır dualarda adımız geçsin, değil mi?

0: Eyvallah, devam ediyoruz. Balıkesir Bandırma'da olan diğer yarım Ercan'ı çok seviyorum. Şartlar ne olursa olsun hep seveceğim. Sıradaki eseri ona armağan ediyorum demiş Nehir Su. Eyvallah. Rabbim tez zamanda kavuştursun, buluştursun. La tahsen innallaha me'ane. Günün sözü. Yayınlar dilerim Ankara'dan. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yusuf Bey. Mersin'den Ayşe Mirza, ben yazmasam da her daim dinlemedeyim. Şarkınız Ankara'daki aileme ve size, aynı zamanda Radyo 7 dinleyicilerine armağan olsun. Şimdiden çok çok teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Trabzon'dan selamlar. Dinleyeni olmadığından değil, anlayanı olmadığından sessizleşiyor insan diyor Oso. Bu sessizliğimizi bozacak insanlar çıkarsın Rabbim karşımıza. Hayırlı yayınlarınız olsun demiş. Eyvallah. Dinleyeni olmadığından değil, anlayanı olmadığından sessizleşir. Hani bak, söylese ki sadece söylemiş olacak değil mi? Paylaşmış olacak, açık etmiş olacak derdini. Bir işe de yaramayacak. Karşıdaki onun derdini dertlenip çözebilecek bir insan değil. Ya da o öyle düşünüyor. O yüzden sessizleşir insan. Çok haklısınız. Bizi konuşmadan aslında anlayacak olan, ille söz söyleyerek değil de duruşumuzdan, bakışımızdan, halimizden anlayıp şıp diye durumu seziverecek, iyi olmadığımızı fark edecek dostlar nasip etsin Rabbim. Amin.
1: Mehmet Seyit Yıldız sizlerle.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Edebiyatımızın sultanı Fuzuli'ye göre aşk, şifası yine kendisinde gizli olan tatlı bir derttir. O aşk imiş her ne var alemde, ilim bir kıylukal imiş ancak derken, kainatın yapı taşının muhabbet olduğunu haykırır. Bizim medeniyetimizde bir insanı sevmek, onda saklı olan ilahi sanatın, cemal sıfatının tecellisini seyretmektir. Sevgili kalbe düşen bir gölge değil, kalbi asıl sahibine, yani her şeyin yaratıcısına yönlendiren bir vesiledir. Şeyh Galip'in Hüsnü Aşkı'nda anlattığı gibi, insan bu yolda mumdan gemilerle ateş denizlerini geçmeyi göze alır. Çünkü bilir ki o ateş ruhu yakıp kül etmek için değil, hamlığını eritip saf altın yapmak içindir. Hacer Hanım yollamış, ne güzel paylaşım, teşekkür ediyoruz, nasiplendik. Fuzuli öyle demiş ya, aşk imiş her ne var alemde, ilim bir kıylukal imiş ancak. İşte bu sözü ancak, hani şey gibi düşünün, balı hiç tatmamış birine balı anlatmaya çalıştığınızı düşünün. Yani elinizde bir kavanoz bal tutuyorsunuz ve onu karşınızdakine anlatmaya çalışıyorsunuz, daha önce hiç balın tadına bakmamış birine. Halbuki bir parmak alıverse o baldan anlayacak. İşte bu sözü anlamak için de galiba o bahsedilen aşktan bir parmak tatmak gerekiyor. Aşk imiş her ne var alemde, ilim bir kıylukal imiş ancak. Rahmet olsun Fuzuli'ye.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Efendim, Erenler Turizm'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizi dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ölmez sağ kalırsam, yaradan nefes verirse, bu dilden, bu mikrofon yoluyla sizlere ulaşacak selam ve kelam varsa hala, Mehmet Zeyt Yıldız ben. İnşallah bir sonraki programda buluşacağız. Hafta içinde yaptığımız diğer işlerle alakalı paylaşım yaptığımız Instagram hesabımız var. Efendim, TikTok hesabımız var. Daha yeni aktif kullanmaya başladık orayı da. Orada da yayınlarımız oluyor. Oraya da bekleriz. Her birinize teşekkür ediyorum efendim. Geceniz hayır olsun. Şöyle ellerinizi açtığınızda, hani kendiniz için, dostlarınız, aileniz için dua ederken o aileye bizi de katarsanız mutlu oluruz. Her birinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

kaya karanfil katardın, kattın. Zarif gülüşünü, inceden telaşını, çaktırmadan gözyaşını katardın, kattın. Sen benim o canımsın, bu gidiş hangi gidiş, bir daha döner misin? Hayatın tuzağına düştük, sevginin uzağına. Al ger beni bin yıllık çarmıhına, yorgun bedenimi taşla, toprağına götür beni, hüznünle birlikte göm beni, bağışla. Şimdi bir aşka ağlıyorum, Azrail'den koparıp getirdiğim acılı bir aşka. Gideli ilk defa çay demliyorum, İçine karanfil katıyorum, içemiyorum, usulca ağlıyorum. Al götür beni,

Gittin ya, gittin işte. Hiç aklımdan geçmeyen şeyler geliyor aklıma. Çalı çırpı kurduğumuz sırça saray yıkıldı işte. Gittin ya, gittin işte. Bir ormancı türküsü kaldı belleğimde. Bir de acıyı ikiye katladığımız.

denizine küsmüş bir martı gibiyim. Dalgalar üstüme üstüme geliyor. Ah pınar gözlüm, suç ortağım, bu yarayı taşıyamam. Sen gidersen yaşayamam. Bu senin yaptığın korsan bir eylem. Her şeyi dağınık bırakıp aniden çekip gitmek. Bu sabah cebimdeki bütün paraları mendil satan çocuklara dağıttım. Ah pınar gözlüm, her şey ters duruyor bu evde. Yerdeki kilim, odadaki halı, pencereler kapalı. Hiçbir şeye dokunamıyorum. Dön, dön sevgilim, sensiz yapamıyorum.

vurur ateşim seni de beni de ben ağlarım. Yanarım, yanarım

Sana isyanım, güzel günlerim.